Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

Avtomobil yolu ya ki at yolunu parıqlandırış jarayanıda huşarlıqını saxlaş kupayı qımaydı. Biz yana soğuqan boğandıla andın toğır yönülüşünü tapalayımız. Bir yaş teximi köpül depiş qaldırap, əsildeki muqim xizmetidin istifa berip, özü iyilik tiklimekçi boptu. O qısqı vaqt işçide azıraq pul tepipdi. Lekin başqırış ıqtidari kəmcil boğaşqa, naayti tezla qiyin əhvalıqı düşüp qapdı. O toxtumay, yeni sodu pırsıda izdashke urunğan bosumu, lekin müşkül əhvalğa çoğunqır petip gelip, ahir vayran boptu. Hatta öyye ve avtomobilini mu rənige koyupdu. Onun başqırış ıqtidari kəmcil, bu onun kollektifini yetekleşke mas gelmeydi qallıqını düşendirudu. Başqıca etkanda, iyilik tikleş yolu onun mas gelmeydi. Eğer o bu noktunu soğuk kallıq bilen körelgen bolsa, hiç demesi yok akıbetke kamuğan bulatdi. Kişiler daim kişilik hayatıki kıyıncılık yokat kallırığı yüzlün alışı da daydı. Ameliyatta kişilik hayatıki kıyıncılık yani şu ki, bir ömür yaşıgandın kiyin, andın kandak durmuş keçürüşünü bilalışı da. Başka çıkılıp etkanda, özünün zadi at ya ki avtomobil işkenlikini bilişti. Xulasa, her kim özünün yolu mansun. Her kim özünün nesivisini yisun. Avtomobilinin yolu başka, atının yolu başka. Bu kişilik hayatının çın mənisi. Fakat, özlüksiz alğı ilgirleşler yanında özünün yönülüşünü tapkandıla andın özük təbə yolunu tip çıkılıp oludu.

yeterlik sabırçalık bilen tınış, hoşal kişilik hayatını vücutka çıkargalı boludu. Ondakta sabırçan adam zada kandak alahirlikke ege. Birinci, kütüş ve keçiktürüp kanaatlanış. Sabırçan adam kısa müddetli kanaat kılmaslık ve keçikip kanaat kılışını kabul kılalaydı. İşinin terakiyatı ve neticesinin varlık gelişini sabırçalık bilen kütelaydı. İkinci, özünü kontrol kılış ve özünü tenşeş. Sabırçan adam özünün keyfiyatı ve hareketini kontrol kılalaydı. Taşkı dünyanın karşılısı ve təsir uçurmay, işki dünyasının tinçliği ve qat'iyligini saxlayalaydı. Üçüncü, qat'i boşaşmaslıq ve irade. Sevurcan adam, qat'i boşaşmay nişanğı intiludu, asallıqca vazgeçmeydu. Umutsuzluğunun zərbisidin təvrinib qamaydu.

Бала бу вақытта анасы уни наити инчикилик билан кўзатди. Бала чирайини пуриштирсала, унинг сип қўйганлигини, оғзини асса қурсқининг ашқанлигини билади. Бирақ балларнинг ўздиксиз чоң бўлишига эгишиб, кўплиган аналар барғансири балларининг ҳар бир ҳаракатига анча диққат қилмайдиган бўлиб қолиб, доим балларнинг баъзи ҳаракатларининг пайдо бўлиш сабабини, уларнинг ҳақиқий ўйини тушанмайди. Шунга балларнинг ҳаракат тилини тушунамайди. Yaoyao'nun anısı onunla enidin birini tuğup verdi. Bütün ailedikilerimi bunun da naid hoşal buldu. Hatta bazı mübarekliğiyle gelgen kişiler hoşal halde mundaq deyişdi. Hacab yaxşıbdu, oğul tuğupsız, kiyin ailelerinin ilgiliğe varislı kılığı dək. Yaoyao'nun ailesi bay bulup bir küçük sağıtı bar idi. Yaoyao tuğulgandın kiyin bütün ailedikiler yeni bir oğul ballıq buluşunu ümit kılgan idi. Enisi tuğulganda 8 yaşqa kirgen Yaoyao anca hoşal əməs idi. Dastlabda enisidan sal bizar bo'ldi, ammo enisining cho'ng bo'lishiga egishib, keyindan omaqqina acha deb chaqirishni anglab, bu kichik enisini yoqtirib qoldi. Bir qitim ota-onasi acha eni ikkisini elib bog'chiga o'ynog'ili borganda, yerib ham ussab ketgashga, onasi Yaoyao'ga ikkital olma elishni buyurdi. O'ylimog'a yerdan Yaoyao bir olmani tishlab qo'ygandan keyin, yana bir olmani elib birini tishladi. Buni ko'rgan onasi uni bir shapaloq urdi. Hamda Birinlar birdin yanla dedim qo. Siz nemiş işkilisin işləb qoyusuz, siz nemandaq şəxsiyyətçi, dedi. Yaoyao ağırıqdan yığılab getdi. O, ovalçılıq yes qılıb, mən qayısının teximi tatlıq işkəlliqini tetib biqib, tatlıqını enim qı beray digən, siz nemiş qı meni orısız, dedi. O, gepini tüktüplə qeçib getdi. Kiyin atanısı naid köp küs sərib qılıb, bağçının bir bulunudun onu tapdi.

Bu misaldaki ana kızı işlenmezlik sebeple kızını hata düşengen hem onunla azar bergen. Şundakla kızının enisiği boğan muhabbetini yiz kılamıgan. Bunundaki asaslıq sebep, ana kızının yüzeki hareketini alı körüp, çın könlüdün onun hakiki oyunu yiz kılmıgan. Yüzeki hareketini asas kılıp, kızını işke almanı öz yalğız egil olmağcıyı dap karıgan. Bir münevver anını bala psikologiyasını toluq düşünüdü dap ketkilip olmaydı, belki balının her bir hareketine könül bölüşü, şu arqılıq onun mudası ve oy fikrini düşünüşü gerek. Balının oy fikri əmeliyyatta intayın adı bulup, daim til ve hareketi arqılıq ifadılınıp durudu. Fakat ana mesuliyetçen bulup, balının iş hareketi, ruhi halıdı, gep sözlerge köprak dikkat kılsıla, balının işki dünyasını düşünüleydi. Məsələn, yağmur yağan günü fakat birli küllük var idi. Balı tuyuqsız küllükdən tartıp çıkardı. Anısı əsildə onu özü tutudu dəb oyluğa idi, nəticədə o küllükünü anısıqı tutquzub özü yamğurdu qaldı. Çüşünüşkü urunğandıla andın çüşəngilib oludu. Biz pəqət ballanın məlum hərqət qılı səbəbini çüşəngəndıla andın ulanın hərqət tılını çüşünələyimiz. Anı bulu süptimiz bilən, biz daim ballanın xoşal işləği yoluqqanda biz bilən tən bəhrəman buluşunu, köngülsüz işləği yoluqqanda bizgi dərdini tökşünü, bizni özlərinin ən yaxşı dostu qatardı körüşünü ümit qılımız. Lekin iş həmişə oyluğa yerdən çıxmaydı.

Yebinni naayti yavaş baladi eşki bolatdi. Anasumu özini dünyadaki birdin bir onu en yaxşı gördüğün adam dap qaraydı. Bırak herkettim Yebin başqa savaqdaşları bilen paytop oynuğanda anısı onu çakırıp ekitetti. Herkettim dostları bilen şahmat oynap, onun növet kegende anısı onu çakırıp ekitetti. Herkettim başqa savaqdaşları bilen bilin naqşı etip, hoşal boğanda anısı yani onu çakırıp ekitetti. Bir kettim o dostu bilen binanın aslada paytop oynavatatdi. Maydanı çıkış növeti onun kelgende anısı yani kelip gap kılmayla onu tartıp, kaytıp tapşırıq işlişini, birdem oynasılı buludağalıqını, ondaq uzak oynışının ähmeti yok işgeligini etdi. Bunu bilen Yebinin könlü bir aram bulup, ağızını pürüştürdi. Lekin karşı turuşku cüret kılamay, kayıpı uşkan halda anısıga ägişip kaytıp getdi. Kiyin o eş nama oynamaydıgan boldi. Anısı onundun gap sorusu mu gap kılmaydıgan boldi. Kün boyu anısı körsetken kitap qarap, hanweqip oltursu mu, nemi sözlünü vatqalıqını bilmeyiddi. Ügünüş neticesi mu tüvallab getdi. Özümü cimuğur bolup, yanı deyi bir mahal xamuşluq kesiligi qırıptar bolup qaldı. Anısı dəslapta balısını yaman əməz, oyunğu berilip getmeydu, bütün zihnini ügünüşki qarıtıdu, dəp oylağan edi, lekin oğlunun neticesinin tüvallab getkallikini körüp, muyum nuxtini ügünüşki qaratdi. Bütün küçü bilen onun ər xil tapşırıqlarının işlişige haydakçılıq qaldı. Balının bar ğansırı ğalidi bop qağalıqını rastılı sezmigen edi. Doktor tekşürüş dokulatını onun aldığı koyğandıla, o andın balının eğir psikikilik keselge girip darbo ğalıqını bildi.

Hürmetlik radio anlıqıcıla. Maliye ministerliği yakında 99 milyar 900 milyon yuan 2026 yıllık balı bekiş toluqlaması mədlığı açarattı. Bu aldınqı yıldakidin 10.6% köp bulup, caylanın şerke uygun kildiğen bu vaqla ve balılağa balı bekiş yardan bulu tarqıtışıgı mədət berildi. Mülçerin işçe bütün bir yılda

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, bankının bu xil tutup geliş hukukuğa çekilimi bağ mı yok? Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu axtı xəbər berdi.
1: Yakında bazı taratıklarından xəbəri qarğanda, Nurgun caylardaki pensiyaya çıkanlarının enkaz kılışça, burunki qarız alğan pulunun qaytırış qarayla ötüp ketkenlikten, özünün banki hesabatı kirgen pulla banki tarafından tutup ilinğan. Bir tarafdan bankının aqtarlıqına qoğdışının ciddi ihtiyaç bolsa, yani bir tarafdan vaqt ötüp ketkenlerinin turmuşunun asasi kapalıtı, bu yerdeki asaslı kızı diyet noktası bolup qalğan. Bankının bu kıl pul tutup kılış hukukunun çigrası talaş tartış bolup, cemiyetinin dıxtını qozdığan. Bu kıl macralarının arkasındaki iki tarafından dava talepinin tokunuşu ve kanunla icra kılışının arası da mücmellik var. Ahtarlıkını emelge aşırış bilen halık turmuşunu kapaletlendirişini kandak tamponlaştırış ciddi el kılışık tegişlik mesele bulup kaldı. Yünlendi hizmet kıldığan Can Efendi, üçüncü taraf istimal pul muamele supsu arkalık kariz ilip, keyin karizini kaytırdığan vakti ötüp ketken. Lekin o, aldın kaldırgan kariz kaytırış kartısından başka, özünün yeni bir bankı kartısındaki pullarını mı tutup gelinişini oylap bakmağın idi. Can Efendi mındak dedi. Mən ularga kariz bulup kalgan hesabat talonuna vakti ötüp ketken. Yeni gelip mən hazır işsiz kaldım. Bu mendeki hakiki sebep emeli ahval. Menin vaktin çıkarız kaytırış iktidarım yok. Ama muşundak ahvaldımı, ular benim normal turmuş hıraçtımını tutup kaldı. Men kariz alganda kaytırgan kariz kartısına ayrım bir kartıya bağlıgan idim. Lekin hazır pul tutup kılıngan bu karta başka bir kartı bulup, fakat ündidarlı bağlangan normal ündidarlıki çıkım kartısıydı. Bu kartta aynı vaqtdagi qarz qaytarish kartasiga bog'lanmagan, hatto u hisobga kirgizilmagan bo'lsa-mu, pul yanada o'zligidan tutib qolindi. Garchi qarz bo'lgan summasi 1600 dan ko'proq pul bo'lsa-mu, lekin Jang Apandan amalsiz qoldirgani, uning turmush xarajatini solgan yana bir kartasiga pullarning avtomatik tutilib ketganligi. Chunki bu uni tutib olgan chaqda bilmaydi. Arkadan o üçüncü taraf istimal pul muamele supusu bilen fikir almıştırgan bolsumu neticesiz çıktı. Can Efendi mındaktaydı. Rastına isem, men mi ilgiri onlar bilen fikir almıştırıp bakkan, inkas kıp bakkan. O pulun eslede turmuş hıraçtı da pilallıgan idim. Ama onların cevabı, namınızı kartının emmisi, karız kaytırış süptü de pulunu kaytırgılı buludu, degen cevap buldu. Menince bundak kılış muhafık emez. Lekin, bundaq bo'lishdi mu, mening hozirroq sababim bor. Qandoq bo'lmasin, o'zim buning vaqtini o'tkazib o'tgan dedi. Jang Efendi angli qildi qarorni o'tkazmaslik sababining o'zining ekanligini bilgachga, uning ustiga qarzni tek qaytarib bo'la olmaganligini bilgachga, tutib qilingan pulni yana ilgirligan oldi surishtirmagan. Biroq bu uning turmushiga texmi cho'ng ta'sir ko'rsatgan masalani keltirgan. U endi bank kartasiga pul omonat qo'yishga jur'at qila olmaydigan bo'lib qolgan. Can Efendi mındak deydi. Mendeki kariz bilen kartanlık kütünüş pulu sonumuzu da bir kadar köp parık var. Ular kartanlık pulunu tutup kalgan bilen, bütün karizimi kaytırışı yetmeydi. Benim hazır ensireydiğinim, banka kartısı pulu amanet koyuşu cüret kılalmasılığım. Men yenimdik pullarını banka kartısı amanet koygan taktırdım o. İçkandık yerge bulup mu kariz, İsavatımı bağlanmadan kartamdı bulsumu, ular bu pulunu tutup getirdikken. Mən şunundan ənsir edim. Rastını etkanda, əgər minin hazır pul tipip kaytırgıdaki iktidarımlı bulsa, bunu çokum kaytırgıt etdim. Lekin hazır mən pəqqət ən tövendirik turmuş xıracılımı tapalavadı mən. Məsələn, 300 yuan digendek pulla, mən bu pulların hazır banka kartı amanet koyuşu cürət kılalmadım. Banka kartısı salsamla onların ilip getişidin ənsir edim. Can Efendi'nin ahvalı okşa şahvallar yakında bazı taratlarının haberi görüldü. Nurgun caylardaki pensiyaya çıkanlarının inkas kılışça, ilgiri algan kariz pulundan kaytırış kararıyla ötüp ketkeşke, kütüneş hesabatıdaki pul hesap kırgızgenlikken, banki tarafından toluk tutup gelingan. İgilinişçe bu türdeki vakti ötüp ketkenlerinin köpüncüsü pensiyaya çıkanlar bulup, başka kerim menbesi yok iken. Bir kısım kişiler ailesindekilerinin iğir kesili, İgilik çikleşki mağlup buluşu, ya ki uruk tukkan dost braderlerge vakalata kepil buluşu sebebiden bu kartısını kikirip kalgan. Halbuki banki noktasından karganda bu kıl tutup giliş erikteninin muhabbiq dava talepi ve tohtam asası bar. Beijingdagi ma'lum savdo bankisining aloqador mas'uli Ja Efendi bundoq dedi. Ko'p sondagi qarz puli to'xtamida avtomatik pul tutib qilish moddasi aniq tushilgan. Kelishim imzolanganda eskertish majburiyati ado qilingan. Tutib qilish harakati belgilamaga uyg'un holda to'xtamni ado qilishga kiradi. Ergizmo xohlagancha qalaymiqan tutqanlik emas. Ja Efendi bundoq dedi. Masalan, A bankidan qarz olgan pulni A bankining amanat qarz kartasi qo'yib ishlatyapsiz. Faqat sizning bu kartangizda pul bo'ladi. O'chaqda banka bu pulni ayirib ola oladi. Va qonunlik bo'ladi. Lekin banka kartangizdagi pulning sug'urta kutinish puli yoki o'zingizning shaxsiy pul ekanligingizni hukm qila olmaydi. Faqat sizning kartangizda pul borligini bila oladi. Demak, bu sizning mulkingizning borligini isbotlaydi. Cho'ng bankalar buning ijtimoiy sug'urta kutinish puli ekanligini bilishi mumkin, lekin kichik bankalar buni farqlandira olmaydi. Chunki mayli siz qarz olib topgan bo'ling yoki lotereya bilet sotilib chiqqan bo'lsin, va yoki boshqalar sizga telefon orqali yetkazib bergan bo'lsin, bankining o'ylaydigani sizning pul qaytarishingiz. Shundoqla o'zining haqdorligini oldin o'rinqa qo'ydi. Ja Efendi yana ilgirligan holda tushuntirib mundaq dedi. Qaytarish vaqti o'tib ketgan qisman kishilarda yomon niyatni nisey qoldirish, ijro qilishdan o'zini qochirish qilmishlari mavjud. Agar mushundaq majburiy tutib qilish tadbirlari qo'llanilmasa, banka krediti zeynini keltirib chiqarib qolmay, pul muomala inovatimi masala chiqadi. Ja Efendi mu banka qarz qaytarish muddasi barlarni to'yiq yo'lga qistab qo'ymaydi. Aloqador talablari bo'lsa, bank bilan fikr almashtirsa va maslahatlashsa bo'ladi dedi. Ja Efendi yana tushuntirib mundoq dedi. Banka qarz qaytarish orzusiga ahamiyat beradi. Eng oxirgi maqsadi derini qaytarib olish. Chunki nurg'un qushiqlar agar rostli obyektiv ahvol yoki iqtisodi yaxshi bo'lmagan ahvolda bo'lsa, bankiga o'zining qaytarish orzusini ifodalab, kelgusida qandoq bo'ladiganligingizni aniq ko'rsatib bersangizlar, undoqda banka sizga bir mazgil o'sim chiqishini to'xtatib qo'ydi. Eng oxirida barliq o'simlarni kechirim qilgan taqdirdimi? Siz yanalı derini banka qaytarib berish planingizni bersangiz, bank siz bilan so'zlashadigan bo'shliq qo'yib qo'ydi. Lekin nurg'un kishilar bu ishlarni bilmaydi. Meningcha bu aloqa ko'rigida barpo qilish kerak. Amaliyotda bank bir tijorat sorini, u tijorat uchun ish qiladi. Nurg'un ijtimoiy xususiyatlarni birga ijro qiladi. Egilinishcha aloqador qonunlardagi belgilamalarga asosan kutinish puli asosiy turmush kafolati mablag'iga tabe bo'lib Bankining o'z oldiga to'liq summalik tutib qilish huquqi bo'lmaydi ekan. Qonunlik tutib qilishda faqat ikki xil ahvol mavjud ekan. Birinchisi, ikki tarafning vakolatan tutib qilish huquqi aniq bo'lgan hamda banka eskertish, quturib qo'yish majburiyatini ado qilgan bo'lsa. Ikkinchisi, sud mahkamasi hukm chiqargan hamda majburiy ijro qilish tartibiga ichida tutib qilish shartiga uyg'un kelgan bo'lsa, ijro qildiruvchi va uning beqiyo olgan oila tavobatlarining Eng asosiy turmush xarajatini qoldirib qo'yib, shu joyning eng tuvan turmush kafolati o'lchamidan foydalanib qolgan pullarni ijro qilsa bo'lar ekan. Markaziy moliya iqtisod tashkiloti Jungu aloqatori iqtisodiy tadqiqot yurtining ma'lum boshlig'i Ouyang Rixoy mundoq dedi. Pul muomalasini nazorat qilib boshqaruvchi kasb amaliy mashg'ulotidan qaraganda, banka qaytarish qarori o'tib ketgan vaqtni tutib qilish moddalarini eskertish, tushuntirish majburiyatini ado qilganda Haqiqatan ba'zi shakl vozliq, yoshirib qo'yish va o'xshitilish masalalari mavjud ekan. Oyang Rixoy mundoq dedi. Bu ishni amliyalashtirishda asosliqi banklarning eskertish majburiyatini ado qilish uchun odatda o'lchamlik to'xtamda munosabatlik aloqadi mazmunlarni qaro va tom xat usuli qo'llanish eskertilgan. Qandoqli bo'lmasin qarshi taraf bilan ko'rinarlik manfaat munosabati bor moddalarga nisbatan Xat nusxasini o'zgartirishga tayinish hamisha yetarlik bo'lmaydi. Qarz oluvchining haqiqiy diqqatini qo'zg'ash kerak. To'xtam imzolaganda unumni qo'g'lish uchun nurg'un oldin hisobdagi savdo xodimlari bu xil tanlangan moddalarni eg'izchili tushuntirdi va xatar ogohlantirish bilan ta'minlamaydi. Undan boshqa yoshirin aloqadorligi shuki, moddalar hamisha bir qadar uzun to'xtam tekstiga qistirilgan bo'lg'achqa Tom yazilgan taqdirdimi qarz olguvchi ko'p miqdordagi imzo qo'yish jarayonida asosli bularga sal qaraydi. Shunga qarz olguvchi hamesha pul qarz olganligini biladi-yu, lekin vaqt o'tib ketgandan keyin bankining uning nomidagi barliq hisobotdagi mablag'larni tutib qilish huquqini berganligini bilmaydi. Eng oxirida o'xshash sifatlashish Kanuni iki muamildarlar bilen tabi şahs muamildarlarına kısmen bankalar katlık farklandırılmigen buludu. Emliyette pul muamili istimalçıların nazaret kılıp başkuruş talebi kanuni iki muamildarlarınınkiden köp katlık. Oyan Rıhvi yenim ilgirilgen aldımın onlarını bildirdi. Kütünüş pulu pensiyaya çıkkallarının can bakılgan pulu. Adiliye izahatı da emliyet devamıdı mı? Turmuş hıracitini aldın kaldırış prensibi bekitilgen. Lekin banka emeli meşgulat ceryanıda daim sisteminin katlıklı katarlık sebepler tüpeyledin, tutup kilişte bazı hatalıklar körülgenlikini ve iğişlerinin körülgenlikini sebep kılıdı. Növette saklanıvatkan meselelerimi malum derecede bankini türlük mecburiyetlerini ada kılışkı mecburlap, teknik arkalık nazaret kılıp başkuruş ve subyektlik mesuliyetini çıngıtış usulü arkalık kanat yaydırıp, kütünüş pulunu tutup kiliş katarlık kılmışlarına karıtan mahsus koğdaş mekanizmi tesip, herz alğıçının tutup kiliş hukukunun çigrasını inek tonuşuğa kapaletlik kıldı. Oyan Rıhoy mındak dep karadı. Banka belgileşken başkuruş ve kızılsızlık boyunca tonlatış mekanizmini ornatıp, herzini sürüştürüş bilen mevcut bulup turuşka kapaletlik kılışka ten itibar verici gerek. Bank sistemisi sallık malumatını tüzeş usulü arkalık, xeridarlarının kütünüş pulu haslığını belge kılıp parahlandırıp, kütünüş pulu sçot sistemisi deb hüküm kılgan aman, kodaş mekanizmini optimatik kuzgatış gerek. Adetki amanet pul sçot boyunca bivasitoluk somuluk tutup kılışkı bulmaydı. Hareketçen aldın kaldırıp tekşürüş mekanizmini yolu koyup, şucayının en tüven turmuş ölçümü boyunca sisteme de en tüven kapalet sonmasını bekitiş gerek. Tutup kalganda sisteme optimatik hesaplap hem de sçot kaldıkının, şucayının aylık en tüven turmuş kapaletinin ibaret bu ölçemden tüven bulmasılığı kapaletlik kılıp, pensiyaya çıkkalarının asasi yaşaş hukuku kapaletlik kılıdı. Bankalarımı çokum toktam asası bar tutup kılış bilen kanun yürgüzüş mecburlaş talebi boyunca tutup kılışını farklandırışı gerek. Qarz alguchining boshqacha fikri bo'lsa, qarz alguchiga ma'lum boshqacha fikr berish muddati berib, asosiy turmush chiqimi ahvolini tekshirib aniqlash kerak.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüyümən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimlə toxtumay ayılınıb turğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техми биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, аптап кардап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almış kilişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның үззәт үрміті мә мұқадәсікіні аңылы қоғдат, айатыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәрәп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
8: Кичкіне от ялқыны бармықымызның үшіні илі талайды. Lavulda kuyuvatkan Gülxan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orılığan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Партия 18-ci kurultaydan buyan Partiya Merkezi Komiteti partiyanın yeni devirdeki seyye sağlamlık hizmeti fangcinini aydınlaştırıp, ammini bir xatar, ünümlük, kolay, erzan ammivi seyye mulazimeti ve asasi davalaş mulazimeti bilen teminleşni asasi mesuliyet kılıp, eğitiplik, H1, N1 tarkılışcan zükümü. Eşiyette N9. Ebola kanaş kızıtması katarlık tuyuksuz yüzbergen yokumlarının muvaffakiyetlik aldığını aldı ve ulağı takabül turdi. Asaslık yokumluk keselinin kozguluş nispiti körnerlik tövellidi. Partiya 19. nöbetlik merkezi komiteti 4. umumi yığınında halkının sağlamlık seviyesini östürüşke dair tüzüm kapalıtını küçeytiş talepi oturu koyulup, ammivi seyye mulazimet sistemisi kuruluşunu küçeytiş, yeniden payda bolgan tasadibi yüzbergen zor yokumluk keselini vaktida salmak bir taraf kılış idar kılış sistemisi ve idar kılış iktidarını zamanıvilaştırışının mühim nişani ve vazifesi kılındı. Aldını ilişini asas kılıp, ammivi seyye yokum müdafiyesini ve zor yokumluk keselinin aldını iliş tizginleşini küçeytip, ammivi seyye mulazimet sistemisini put kadem bilen terakki kıldırış tekitlendi. İşki yüzyıllık kreş nişanını emelge aşuruş tarihi musabısı da seyye sağlamlık işlerini ravajlandırış baştın ahırı ulluk orundu turup, devletinin umumi stratejisi bilen zes çipsilaştırılıp, mühim tireklik rolünü cari kıldırmakta. Bu kitimki yeni taşıman öpki yalluğu yokumunun aldığını eliş, tizginleş kürüşü şunu körstüp verdi ki, devletimizden ammivi seyye mulazimet sistemisi, davalaş mulazimet sistemisi, davalaş kapaleti sistemisi, doğra teminat kapaleti sistemisi, şunun dek, zor yokumluk keselinin aldığını eliş tizginleş ve ciddi işlağı takabül turuşunu başkuruş sistemisi umumi cihetten önümlük boldi. Lekin bazı aciz halkılamı mevcut. Bunun bazıları tüzülme mekanizm meselesi, bazıları siyasetini emelileştiriş meselesi, bazıları bolsa terakkiyat davamıdaki meseleler. Küçlük ammivi seyye sistemisini berpa kılıp, signal biriş, hazırlık görüş mekanizmini takamullaştırıp, aldığını iliş tizginleş ve kutkuzuş davalaş iktidarını umumüzlük öztürüp, müdafiye doğrunu puhtulap, ayrış temini taza müstekkemligendila, andın halkının sağlamlıkını hakiki türde küçlük kapaletki iyi kılgılı boludu. Emdimen köpçülüknün fikir teklifleri birleştirip, mundak bir kançı mesele üstüde yanımı ilgirlep tohtulup ötümen.

ve benormal sağlamlık vakasını küzütüş mekanizmini yakşılap, bağlaş küzütüşünün sezgürlüğü ve doğruluğunu aşırıp, köp noktadan kozguladığan akıl signal mekanizmini orantıp, köp yol arkalık küzütüş, signal biriş mekanizmini takamullaştırıp, udulluk tehlil kılış, merkezlik muhakeme kılıp, hüküm çıkırış iktidarını östürüş gerek. Tecrübehanada teşürüş doğru kuruluşunu küçeytip, yukumluk keselini teşürüş iktidarını östürüş lazım. Amivi seyye aparatları bilen davalaş aparatları maslaşıp küzütüş mekanizmini orantıp, asasi katlamının karavulluk rolunu cari kıldırıp, baldur baykaş, baldur malum kılış, baldur bir taraf kılış gerek. Tasadibi amivi seyye vakallarga takabül turuş layihe sistemisini takamullaştırıp, derece, türü boyunca seyye ciddi vakallarga takabül turuş koşonunu kuruş, vaziyetke muhakeme kılıp hüküm çıkırış, epidemiyologiyalik teşürüş, davalaş kutkuzuş, tecrübehanda teşürüş, mele yetekçilik kılış, maddi eşyalarını taksimleş katarlık sahalarını kaplaş gerek. Asasi katlam seyye kadımlarının bilim zapsını köpeytip ve ulanı terbiyeleş, meşklendirişini küçeytip, deslepki bir tarafkılış iktidarını östürüş lazım. Seyye ciddi vekalirgi takabül duruş bölümleri teşvik terbiyesini çonkur kanat eydirip, halk ammısının tasadibi amivi seyye vekalirgi bolgan tonuş seviyesi ve aldın iliş, özünü kutkuzuş, öz ara kutkuzuş iktidarını östürüş gerek. Her dercilik partiye komitetleri ve halk hükümetleri zor yukumunun olduğunu iliş tizgilleşini karallik muhakeme kılıp oğrulaştırış katarlık seyye sağlamlık hizmet mekanizmalarını orantıp, adetki mezgil bilen yukum mezgili birleştirilgen, tarmak rayon halkıgan, yukarı tüven hem türütkü buludugan, birleşip olduğunu iliş tizgilleş boyunca maslaştırış mekanizmini takamılaştırıp ve serhillaştırıp, buyruk iniq, sistema tertiplik, bölekle ravan, icra küçlük buluşunu işga aşırışı lazım. Üçüncü, zor yukun boyuca kutkuzuş davala sistemisini takamılaştırış gerek. Bu kitimki yeni taşıman öpki yalugi bimarlarını kutkuzuş davalaş hizmeti, ıslahat içivitiş yolu koyulgan 40 yıldım boyanki davalaş mulazimeti sistemisi kuruluşu. 20 yıldım boyanki noktuluk mehsus kesellik bölümü kuruluşu, tibabetçilik, doğrugerlik, sağlık saklaş tüzülmesi, ıslahati çonkırlaştırılgan 10 yıldım boyanki neticile üstüdeki bir kitimlik merkezlik körek boldu. Biz, halıkni hemmedin ela biliş, hayatlıkni hemmedin ela bilişti çıntırıp, bütün memleketki baylıkni misli körülmegen derecede toplap, kent kölemde kutkuzuş davalaş hizmetini kanat eydirip, bir mi yukumlanğıçını çürüp koymay, bir mi bimardın vazgeçmey, emdili tuğulgan bu vaxtın tartıp, 100 yaştın aşkan bu ay momaygıça eşkimdin vazgeçmey, bimarlanın hıracet meselesi sebeplik davalın ışığı təsir yetmeslikige əqiqi kapalatlı kıldık. Bu qetim xubiği yardımgı bargan 346 davalaş etirdi. 42 mindin artıq tibbi xadımının mutlaq köp kısmı hükümet doktorxanlarının gelgen. Əməliyyat şunu ispatıldı ki, hükümet yetekçilikidiki, ammivi paravallıq yetekçilikidiki, hükümet doktorxanların yetekçilikidiki kutkuzuş davala sistemisi zor yukumğı takabül turuşunun muyum kapalıdı. Şuna, hükümet doktorxanlarının yukumluk keselini kutkuzuş davalaş iktidari kuruluşunu umumüzlü küçeytip, universal doktorxanlarının yukumluk keselinin olduğunu iliş davalaş əsləyəsi kuruluşu ölçümünü mükemmelleştirip, ciddi vəqələgi takabül turuş boyunca davalaş kutkuzuş zapısı iktidarını östürüp, dövletimizin zor yukum boyunca kutkuzuş davalaş sistemisi ve iktidarını yeni seviyeye yükseldiriş gerek. Davalaş baylıkının muhafık cahili işini sərhillaştırış gerek. Mevkani adetki mezgil bilen yukum mezgilini birleştiriş, kemtüklükünü toluqlaşı koyup, ciddi halette davalaş, sağlık saklaş aparatlarını seferver kılış, hazırlık görüş, rayullah hem türütkü buluş,
xadimlarni yotkashni bir tutash planlab, yuqumliq kesal qatarliq zo'r yuqum bo'yicha darajaga, qatlamga, tarmoqqa ayrilgan qutquzish davolash mexanizmini o'rnatish va takomillashtirish kerak. Shahar mahallalari va yeza asosiy qatlamlari, chigradagi port shaharlari, noya darjilik doktorxonalar va jungi doktorxonalarni muhim nuqta qilib, shahar yezlarning 3 darajalik davolash mulozimati to'g'rini mukammallashtirish lozim. Davlatlik tibobat markazi, rayon davolash markazi qatorliq ba'zi qurilishlarni kuchaytirib, zo'r yuqumliq kasal bo'yicha qutqizish davolash iqtidorini o'stirish kerak. Zo'r yuqum bo'yicha qutqizish davolashga munosabatli palla qurilishini kuchaytirish bo'libmi? Jiddiy ehtiyojlik bo'lgan og'ir kasal tibobati, nafas yo'li, narkoz qatorliq kasblarning fan qurilishini kuchaytirish kerak. Aloqador siyosat tadbirlarini tuzib va yo'l qo'yib, texnik ko'p yuqori saviyali tibbiy xodimlarni yuqumliq kasalning oldini olish, davolash xizmati bilan shug'ullanishga jalb qilish kerak. 4. Vatanparvarlik tozliq harakatini cho'nqur qanot yoydirish kerak. Vatanparvarlik tozliq harakati partiyamizning ommaviy loshanni tozliq kasaldan mudofaalanish xizmatiga tatbiqlashdiki muvaffaqiyatlik amaliyoti. Yangi tashsiman o'pki yallug'i yuqumining oldini olish tizginlash kurashidagi tajribalarni yakunlab, vatanparvarlik tozliq xizmatining mazmunini beyitib, shakl usulda yangilik yaratib, muhit tozliqini tuzashdan jamiyatning sog'lomlik bo'yicha umumiylik boshqurishga o'tishga turtki bo'lib, xalqning sog'lomligiga munosabatlik umumlik xarakterlik uzoq muddatlik masalalarni yaxshi hal qilish kerak. Yashash muhitini umumiylik yaxshilab, ommaviy sayya muhit ul aslasi qurilishini kuchaytirib, shahar yezlarning muhit tozligini tuzashni olg'a siljitish, pokiz shahar bozor barpo qilishni olg'a siljitish lozim. Madaniy, sog'lom, yashil, muhit asror turmush usulini tashabbus qilib, sog'lomlik bilimlarini umumlashtirib, yaxshi yemak ichmak odati yetildirish kerak. Sirtqa chiqqanda maska taqish, axlatni turga ayirib tashlash, ijtimoiy aloqada orliq saqlash, ayrim g'izolanish, o'rtaq cho'kishiltish, to'rda oldin kelishib kasal ko'rsatish qatorliq madaniy sog'lom turmush odatlarini kengaytirish kerak. Sog'lomlikni barliq siyosatlarga singdirish turtki bo'lib, sog'lomlikni butun hayotlik davriyligi bo'yicha boshqurish ideyasini shaharni planlash, qurish, boshqurishning butkul jarayoniga har qaysi halqalarga singdirib, shahar bozorlashish, tez taraqqiy qilish, aholi zich to'plashish alohidligiga uyg'un keladigan ommaviy sayya sistemasini tez barpo qilish kerak. Har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari vatanparvarlik tozliq xizmatini muhim ishlar kun tartibiga kirgizib, tarmoq ta'sis qilish, funksiyani tanishish, xodim saplash, xarajat ajratish qatorliq jihatlarda kafolatga ega qilib, texnik unumlik ijtimoiy safarbarlik usuli ustida izlanish kerak. 5. Jungi tibobati dorigarligining zo'r yuqumliq kasalning oldini olish, davolashdagi rolini joriy qildirish kerak. Jungi tibobati bilan g'arb tibobatini birlashtirish. Jungi tibobati dorilari bilan g'arb tibobati dorilarini birlashtirib ishiltish bu qitimqi yuqumning oldini olish tizginlashdiki bir cho'ng alohidlik. Shundaqla jungi tibobati dorigarligining javhiriga varislik qilish, to'g'rilarini saqlab yangilik yaratishdagi jonliq amaliyot. Necha ming yildan buyon jungxo millati sonsizlagan xavfni xavfsizlikka aylantira olishida jungi tibobati dorigarligiga tayangan hamda yuqumliq kasal bilan ilishish davomida kezik va har xil kasallar to'g'risida yuqumliq qizitma kasallarini farqlandirish va davolash to'g'risida yuqumliq qizitma kasallari to'g'risida qatorliq klassik asarlarni barliq keltirgan. Bu qitim kelinkida ilg'ab chiqilgan 3 to'ra 3 resept dal klassik tibbiy kitoblardagi reseptlar asosida o'zgartirib tayyorlangan. Tadqiq qilib dalillashni kuchaytirib jungi tibobati dorigarligining
yuqumluq kesalning oldini ilish davolash nazariyasi

ideyesi ve davalaş kanuniyetini yakınlap, pen teknikada ötkelge hocum kılışık teşkillap, hem zamanevi bağlaş vasıtasının yakış paydalanıp, hem neçim yıllık tecrübeyi toluk hürmet kılıp, John itibabeti doğrugerlikinin önümünü yakış çöndürüş lazım. Klasik tibbi kitaplarının cevherlerini retleş ve kezişini küçeytip, bir türküm pen tetkikat trek süpülerini kurup, John itibabeti doğrularını teşürüp, bağlaş, teşürüp, tasdiklaş mekanizmini ıslak kılıp ve mükemmelleştirip, John itibabeti yeni doğrularını tetkik kılıp yasaş ve kesip terakkiyatını ilgiri sürüş gerek. John itibabeti doğrugerliki mulazimet sistemiz kuruluşunu küçeytip, John itibabeti doktorhanlarının ciddi işlağı takabül turuş ve kutkuzuş davalaş iktidarını östürüş gerek. John itibabeti doğrugerliki has ixtisaslıkları kuruluşunu küçeytip, devletinin John itibabetçiliki boyunca yukumluk keselinin yukarı seviyelik olduğunu iliş, davalaş koşununu berpa kılış gerek. John itibabeti doğrugerlikini başkuruşka dair tüzülme mekanizm meselesini çoğunkur tatkik edip, John itibabeti doğrugerliki hizmetteki bulgan teşkili rehberlikini küçeytip, John itibabeti doğrugerliki bilen garip itibabeti doğrugerlikinin birbirini toluklaşı, mas terakki kılışıgı türütkü buluş gerek. 6. Ammivi seyyege dair kanun nizamlarını mükemmelleştiriş gerek. 2003 yılı sarı süstünün galbi kılgandım bu yan, devlet yokumluk keselinin aldığını iliş davalaş kanunu tüzüşkir güzüp, tasadibi vekagi takabül duruş kanuni, tasadibi amivi seyye vekalarga ciddi takabül duruş nizami ve yandaş layelerini arka arkadan çıkarıp, yokumlu bir taraf kılış hizmetini kanun kullanmasıgı iyi kıldı. Lekin kanunu belgilengen mezmulla bir dek bulmaslık, cipsilaşmaslık ehvallarımı saklandı. Yokumluk keselinin aldığını iliş davalaş kanuni, tasadibi amivi seyye vekalarga takabül duruş kanuni kadarlık kanunlarını tüzüş ve tüzütüş kirgüzüş hizmetini karatmalık halda algı siljitip, hukuk mesuliyet inik tertipi kılıplaşkan, icrası küçlük bolgan yokumluğun aldığını iliş tizgilleş boyunca kanun icra kılış mekanizmini takamillaştırıp, yeni peyda bolgan tasadibi yüzbergen zor yokumluk kesellerinin aldığını iliş tizgilleş tedbirlerini yanımı ilgirilgen halda kanun cahitin mükemmelleştirip, merkez bilen yerlik, hükümet bilen tarmak, memuri organ bilen kesbi aparatının hizmet mesuliyetini aydınlaştırış lazım. Ammivi seyye bir hatarlıki ve yukumunun aldığını iliş tizgilleşki dair kanun nizamlarını umumlaştırıp, pütkül cemiyetinin kanun boyunca hareket kılışı, kanun boyunca iş görüşüge türütkü buluş gerek. Hürmetlik radyo anlayıcılar, biz bugünkü övünüş programımızda başvurucu Xi Jinping'in 2020 yılı 6. ayının 2. günü mütexessis alımla söhbet yığında kılgan küçlük ammivi seyyye sistemisi berpa kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

berdi. Ola qoqqan aval mush kütrər degendek bir iş qılğan gap. Demek, ola özünün acizliğini, əksçe sizning küçlüklüğünüzni, gepinizning asası balığını his qıp yetken. Dehqanla içide cezmen sizge ve sizning texnikiñizga qızıqıvatqan kişiler var. Siz şu kişilerin tapsınızlı boludu. Olağa pak sözləb, olanı qayıl qılın. Siz cezmen utuq qazın alaysız. 10 yıllık əmgek meyveğinizin bırakla nabut buluşunu xalımaydıgan siz. Xayretlik bulun, mən sizge işinimən. Əkrəmnin bu gəpleri az adamge xuddi, onun illi koyundakla küş kuvvet ve işenç atak kıldı. Vücudunu yayretip onu kaydıdan ruhlandırdı. Tönügün çüşte, özüm zardan kaydıp gelgende, özünü hudu asmandan çüşüp getgendek, kaydı orundan turamaydıgandek giz kığan az adam, erinin bu gibi bilen o işlanın bir adamın hayatıgı nisbeten hiç kancı iş emezdikini. Adam hayatının her kandak bir bulunmuş kaklarda bundak oğuşsızlıklarının Adem'ni tavlaydıgan sınak süpte de her vakit mevcut bop turduğalıkını tonup yetti. Ekrem, hudunun royu çüşüp ketkende, künlü gəş boğanda, onunla kandak ilham berişini, hudunlu kandak hoşal kalışını, hudunun ruhini kandak götürüp, keypiyatını canlandırışını biletti. Bu adette, her işkilisi her kancı aldıraş bozsa mı, ama olanın kendin kendi müyesser bulduğun işki kişilik dünyasının bəxt kaynamığı çömülüşünün asası idi. Az adam, akşam yerinin medet berişdən kiyin, könülsüzliklerini tamamen unutup, özünün cabalıq bozsa mı, könüllük ötken kəsbi hayatını, kolgu keltürgen neticilerini yeni bir qaytım əsləb çıxdı. Arkadın, kızının yeniği kirgende, özünün yeni bir ayal, bir anı ikkallikini yadığı aldı. Emdi bir kararı kilaydep durganda, yenili erinin onunğa medet bir vatqallıqını köz aldığa keltirdi. Onun hayalları çekişleşip getdi. Bu çekiş hayallarının heç bir uç körnay demey batatdi. Yaq, vazgeçişke qatdi bulmaydı. Bu, İşinin başlanışı. Dehqanlar hamın bunu bilip kalırdı. Ola bu yeniçi usulda tektik kişinin özlerine zor payda ilip kildiğalıqını hamın bilip kalırdı. Mən muşundak uykusuz geceleni burumu talay qetim ütküzgen qo. Şu çağladımı ümitsizlenme gendim. Mən əmdi cabalıq tırışbədli kəgən əmgək meyvesini namayan kıldıgan dehqanlarını əməli nəbki eriştirdiğin çağda ümitsizlensem, bəl qoyuvasam qandaq boludu. O, bayılı kızının yeniden çıqqanda kızını şundaq taşlıb etişki qıymaydı qalıqını. Kızı üçün bolsumu aşu qamaqçı buğan mürəkkəb işini boldı qılışını. Onundan yalt deyip qılışını. Vazgeçişini oylağın. Əmdilikdə kiyinki xiyalla onun bayığı kararını bütünləy sözləşdirib ətkən idi.

0: Gülkızbek kaltışken.
1: Kandak deysen.
0: Kaysı günü bir toyduşkimizni yigit kızının aldı da gül götürüp menüşka orlaştırgan. Toyunu tebrikleyilgan geplerini danla diyendi. İnçiklap durup toyunlağı mübarek olsun diyen gepini aran diyeldim. Lekin Gülkız.
2: Men gülbektik bulunla. Pişanla baş, ayıkınla taş bolsun.
0: Gülkız, sen bu geplerini ne diyorsun gen?
2: Kitaptın.
0: Tünögü malum bizden bahçıya apırıp oynatkan pek pek güzelken.
1: Gülkız kandak mahtı dey.
2: Keldi bahar, küldü gönce. Könül yayırdı, gül ışıkı da ağandan urup bulbul sayırdı.
0: Bu kayış kitaptık gep bop ketti emdi.
2: Bu mahbi, deppe meyme.
1: Gülkız emeliyette hemini deppe dey. Kara, bilim diyen küllep, aylap toplandıgan nese. Kitap okuş adetini yitildirgen ile andın gepni oğulap kılgılı boludu.
0: Köp kitap okuş onun mekbiyetlikken de?
1: Doğru deyse, köp kitap okuş, yakış kitap okuş gerek. Cüre, ben seni kitaphanağa apırıp gelay.
3: Ben Nurgun işçi hizmetini başkurum. Milyonla baylık yarattı atıma. Şimdi ben ki, kanım göçü baştap şuruş, karhanıcılığının resmi iyisi.
4: Kişiler beni çolgandaydı. Tamaşıbırlar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baştap şuruşunun senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
3: Benim bir vasit kürtüş üyün, sansızlığan kişiler köyünü bildiğin kızlık nokta. Ben bir iğiz gepelerle stimacılarının köyünü ıhtalayım. Ben bir vasit kürtüp mal satıcı. Kanun boyunca baştap şuruş, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldığın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
5: Siz... Çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra.

0: muvaffaqiyat qozonish uchun oldi bilan loyiqatli puxta bo'lishimiz kerak. Qonun bo'yicha bosh topshiraylik.
1: Özünüz asırsınız, yaştırırsınız, asırmışsınız, kayırıp gitsiniz. 3888 yıllık bu soğukat kutusu ulanmışsa derhal köpçülükü yolla birimiz.
2: Bu riyasetçi doğrudaydı. Her günü tün yerimi gece telefon oynaymış. Şuna çokun en kımmet teri asıraş boyumlarını işletiş gerek.
3: Keşli kızada göçmay köpöp getmesin. Kırındaşla kütün işini bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'a kan tüper koşaylı.
2: Kompüterden aldığı bir gün oturuptum ben azrak kisan tofer işçi olay. Kavap yiyip pek toyup gittim ben azrak inzim içimlik işçi olay. İşçimi sürse doktorhanına bağıma iş sürüşünü tohtutadığan, tümür tuluklaydığan azrak doğru istekle buldu. Oycu, ben bulama kaldım.
4: Karısına kütüneş sağlamlıkı ziyanlık.
3: Arak tamaka ve adıdın ziyade köp yap işçinin taşlıgandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğum oldu.
2: Bir aram bolsam doktoru görünmen, hem de her kız mı karısı kışkınmaymen.
5: Tünümeymen, uklaymen. Kanuniyetlik durmuş en yakışı kütünüşken.
3: Yeme içme isini uktatkan atananga, boşundak cevap kaytıram sen.
4: Adem sendek göt olam dey.
6: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
2: Başkaca etki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenindi kalmışsan bulmaydı.
3: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
6: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıkı tırışmadım.
7: Ata-anlarının ballarına küyünüşü ömürlük buludu. Lekin, ata-anlar mı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi, ilham medet berişi gerek.

Radio Anğıcı dostlar, Can Eynik programımız yenisilerden yüz görüşdi. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan bol dekin, balikti qulaq sipa qaylı. Bugünkü Cihan Sayatımızda aldı bilen dünyanın arkayı sayılardaki məşhur sayılıq axlağı barımız. Ballarını muvapı qan uyqışkı yetekləş, ulanın öz bitilşigi paydalıq. Xorek avaz bək yokur bulu şərgiz uyqı sübtünün yokurlıqıdın derek bəməydu. Əgər siz başqalarının sizi diqqat qalıb atqalıqını yesqısınız, şərkitiniz de özgürüş bulamdu. Maydı pişirilmeğen yemeklikler hastalığa kişiler uyluğandak texmi sağlam yemeklik mu? Bu yaş baskıçıdaki ballarını urman. Hoş qadırlık dostlar, tüvendemiz birlikte bugünkü Cihan Sayatımızda başlayı itemdu. Qadirlik dostlar, dünyadaki meşhur şarkıratmaların biri bolğan Victoria şarkıratması Zimbabwe'nin gərbi şimali Zambiya çigrasıdaki Zambiya deryasının otur kısmıga jaylaşqan. Zambezi deryasının uzunluğu 2700 km bulup, Afrika çoğunqırıqlıqıdan şarkı qarab iqib, axırda Hind okeanğa quyuldu. Coğrafya şunaslarının hükümüge asaslanğanda, bu şarkıratma təxminən 150 milyon yıl ilgiri şekillengenişken. Bu şarkıratmanı 1885 yılı İngilizlik David Livingstone bayqağan, hem onu şu çağdaki ayal padişahının ismi bilen atıqan. Şarkıratma etrafıda Livingstone'nun müz sayıkılı var. Zimbabwe'dikiler bu şarkıratmanı Manjan Dünya dep ataydı. Bu söz kulağını yargıda güldürmamalıq yamğor degen mənide. Bu şarkıratmanın kengliği 1688 metr bulup, Nikaragua şarkıratmasının bir yeri məsəkən.

Bırak 2 yıl olmayı durup Huang Haoshan kayıtı öylünüp, familik bilen toy kıldı. Kızı son son bu işten haber tapkandan kiyin, atı balı işkisinin münasiyeti nacarlaşıp, beriş gelişi azaydı. Neçe yıldan kiyin Huang Haoshan salametikini teşhürtken de Rakisil'nin ahırkı baskuşka berip kalgalıqı inıqlandı. Şunu bilen o kiyin öylengen ayali son familiyinin şulci yıldan bu yan özünün halıdın haber algalıqını oylaşıp, öz kolu bilen vesiyet kaldırdı. Vesiyette özü ölgenden kiyin mal mülkinin hemisiye hotini son familiyik bilen kızı Mıngmıng'nın varıslık kalıdığalıqı yazılganıdı. Huang Haoshan kesellik sebebinin vapat bolgandan kiyin son familiyik bilen Mıngmıng vesiyetnamige asasen Huang Haoshan'ın mırasıga varıslık kıldı. Şau şau haber tapkandan kiyin son son bilen bile son familiyikten üyüge berip son sonun Huang Haoshan'ın kanunu belgilengen varisi işgeligini. Onun üstüge hükümet guvahlıqıdın ötküzülgen vesiyeti barlıqını, şuna atısının mırasıga varislik kılışı kereklikini eytti. Ondaqta bir kançı vesiyet kaldırgan əhvalda kandaq becirlişi kerek. Vesiyet kılgıcı bir kançı vesiyet kaldırgan bolsa, hem de mezmoni bir-bir gizit bolsa, en ahırki vesiyet, ilgiri kaldırılgan vesiyetinin oranını ilişi ya ki özgertilişi kerek dep karılıdı. Bu dilo misalı da iki vesiyet kaldırılgan. Birinci vesiyet, hükümet kuvahlıqıdan ötküzülgen, kanuni küşke ige vesiyet. İkinci vesiyet, öz kolu bilen yazılgan, okşaşla kanuni küşke ige vesiyet. İki vesiyet, hakikaten küşke ige bolgan ekvalda en ahırki vesiyet asas kılınıdı. Şundaq bolganda vesiyet kaldırgıcının əsli məqsidige hakiki hürmet kılgılı boludu. Bu dilo misalı da Huang Haoshan vesiyetini hükümet kuvahlıqıdan ötküzgendin kiyin, turmuşu da özgürüş bolğalıqı sebeplik, öz kolu bilen kaytıdın vesiyeti yazgan. Vesiyetinin işkilisi küşki iki işkallikki muayyeleştirilgen ekvalda, en ahırki vesiyet asas kılınışı kerek. Şunun üçün bu dilo misalı da Huang Haoshan'ın en ahırki arzusuğa hürmet kılınıp, miras onun kiyinki ayali son familiyik bilen Mıngmıng'nın varislik kılışıga tapşırıldı. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Ahtalap Kanun Desturu'nun 1142 maddesi de mundaq deyilgen. Vesiyet kılgıcı öz vesiyetidin yenvalsa onu özgersi boludu. Vesiyet kaldırgandan kiyin vesiyet kılgıcı vesiyet mezmununun əksice Ahtalap Kanun hareketi kılsa vesiyetdeki alaqadar mezmundun yenvaldı deyip karılıdı. Mezmuni bir-birge zid bolgan birkançı vesiyet kaldırgan bolsa en ahırkı vesiyet asas kılınıdı. Haqtalab kanun dasturida hükümet kuvahlıqıdan ötküzülgen vesiyet aldın küşke ige boluş doğrusudaki belgilimi çıkırıp edilip, başka vesiyetlerinin hükümet kuvahlıqıdan ötküzülgen vesiyetini bikar kılış ve özgertişige ruhsat kılındı. Hem vesiyet erkenliki işe aşırılıp, vesiyet kılgıcının hakiki maksidige hürmet kılındı. Kanun çıkırıştımı halıqa kolaylık yartıldı. Ahtalap kanun dasturi çıkırılıştın burunki kanun çıkırış ameliyeti de, eğer vesiyet kılgıcı ilgiri hükümet kuvaqlıqıdan ötküzgen vesiyetinin mezmununu özgertmekçi bolsa, hükümet kuvaqlıq ornığı berip özgertişi, ya ki hükümet kuvaqlıq ornıda yeni vesiyet kaldırıp, hükümet kuvaqlıqıdan ötküzüşü kerek idi. Bunda kanun çıkırış, vesiyet kılgıcının mırasını bir taraf kılışıga kolaysızlık elip kelipli kalmastın, vesiyet kılgıcının vesiyetini özgertişini çekilip koyatdı. Tüzütüş kırgızılgenden kiyinki yeni dasturda vesiyet kılgıcının hakiki maksidige hürmet kılınıp, vesiyet kılgıcının miras taksimleş hukuki muayyenleştirildi.

Vasiyat qilg'uchini majburlab qilingan vasiyat qonuniy kuchga ega bo'ladi. Yaqinda G.Mumay bir bosh qiyinchiligiga duch kelib, qonunni tushundigan Wang Shaochangdan maslahat so'rash maqsadida Lumanni izlab keldi. G.Mumayning jo'risi Hu Bovay 60 yoshdan oshgan. Salomatligi izchil toza yaxshi emas. Yurak muskul yallug'i sababidan ko'p qatim doktorxonada yotgan edi. Hu Bovay o'zining tuyuqsiz o'lib ketishidan ansirab, mol-mulkini ikki farzandiga teng bo'lib berish maqsadida vasiyat qoldirmoqchi bo'ldi. Hu Ming adilsizlik his qilib otasiga Men oğlunuz, sığınlım degen ayal kişi, onun üstüge allaqaçan yatıq bolğan, mal-mülikni mağa berişiniz kerek. Eğer mirasını sığınlımı bölüp bersiniz, anamını sığınlım baxsun, dedi. Hu Bovay, jörüsünün yar-yüleksiz kilişedin ənsirəb, Hu Ming'nin təlifi boyca, öz qolu bilən vəsiyyət yazdı. Hu Bovay, Hu Ming özünü məcburluğun əhvalini G.Mumay'a eytib, G.Mumay'a kızı Hu Ling'a təsəlli berişini tapılıdı. Keyin Hu Bovay vafat bo'lganda Hu Ming vasiyatga asosan barliq mirosga varislik qilmoqchi bo'ldi. Biroq G.Mumay qizining yo'qsulliqda qolishidan ansirab, Lu Man bilan Wang Shaochangdan maslahat so'radi. Wang Shaochang G.Mumayga Hu Lingning Hu Ming ustidan arz qilish taklifini berib, otasiga tahdid qilingan ahvolda yozilgan vasiyatning kuchga ega emas deb bekitilganligini aytdi. Undaqda xalq sot mahkamasi Hu Lingning talabini qo'llamdi. Bu dilo misali tehdit astıda kaldırılgan vasiyetten küşke iyi buluş bulmaslıq meselesine çetiludu. Ehtilab kanun destordaki belgeli miye asaslanganda, aldaş tehdit siliş astıda kılıngan vasiyet küşke iyi bulmaydı. Tehdit astıda kılıngan vasiyet, vasiyet kılgıcı ensireydiğen işini, meselen tukallarının salametki, şahsi nam şöhreti qatarlıqlarını destek kılıp, korkutuş ve tehdit siliş arqalıq vasiyet kılgıcını özünün haqiqi məqsidige zıt bulgan vasiyet kaldırışka məcburlaşını körstüdü. Bu dilo misalıda Hu Ming'nin Hu Bovay'a kılgan, eğer mirasını sınlımı bölüp bersiniz, anamını sınlım baxsun degen gibi yoşurun tehdit salgalıq. Hu Bovay G.Mumay'ın kelgüsünü oylab, oğlunun məqsidi boyca vasiyet kaldırışka məcbur bulup, mirasının əmisini Hu Ming'nin varisli kılışıga kaldırgan. Bunundan məzkur vasiyetinin tehdit astıda izilgalıqını, bu hergizmo vasiyet kılgıcının haqiqi məqsidi əməslikini körvelişki boludu. Xalq sot məhkəməsi Hu Ling'nin təlifini qollab, məzkur vasiyetini küşke iyi əməs deb bekitişi kerek. Vasiyet küşke iyi bolmağan ikən, undaqda Hu Bovay'ın marası kanunda belgelengen varislik usulu boyca bir taraf kalınıdı. Yani G.Mumay, Hu Ming ve Hu Ling'a beraber təqsimlenidi. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Ahtalab Kanun Dasturunun 1143 maddesi de mundaq deyilgen. Ahtalab hareket iktidarı yoklar, ya ki Ahtalab hareket iktidarı çeklengeller, kılgan vasiyet küşke iyi bolmaydı. Vasiyette vasiyet kılgıcının haqiqi məqsidi ifadelengen buluşu şart. Aldaş ve tehdit astıda kılıngan vasiyet küşke iyi bulmaydı. Oydurup çıkan vasiyet küşke iyi bulmaydı. Özgertiv etilgen vasiyetinin özgertiv etilgen məzmuni inavetsiz.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kemaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otur hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bozumu... Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.

0: ailemizdekiler üçün, dostlarımız üçün, sevgi üçün, yaşaş üçün hemme erzildi.
1: Mini çikim, mini çikim, kayrız çakmaktızlıkta biciruldu, rene kibirlik keçirim kılındu.
2: Min tallam, mini mini, sikot işçiler test kılındu, şunlukta isabatınız kırdı, asalla nekbul alalaysız.
3: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal, kayrız bilen kayrız kaytürümüz, öpkimiz ne işçiden kakudu.
2: Mukapat poli tarıktılgan aman, kayrız kaytürmen.
4: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu de. Küller hakikaten tesli ötüldü.
5: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvatıdı.
2: Bir güne gözümle şundak assamla karızların bırakıp tügep getken bolsa, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірін. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemra bolsun. Naxşı muzika, rohnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet. Merhamet.

5 yaş kirgen çağda seni söyümeyen desem, beşiğini çayqap, zümrette közlerini yuğan içip, nemi diyen gep, dep sorgan idiñ.

Sevimli radio anlıqçılar, anlavatqanınlar stansımızın üzülməs melodiya proqramısı. Şu tapdı proqramımızı davamlaşdırıb atımız. Məlum bir qış günü bir yaş maşinisinin kaşilisi tüpəyildin şəhər sırtıda turup qilishqi məcbur bopdu. O bir qış akşam işken. O şu titikçilik kişide turup atqanda at minib alğan bir kişi üyədin ütüp qapdı. O kişi bu yaşın əhvalını körüb, heç nimi deməsdin, onun maşinisini yakın etraptaki bir küçük bazağa sürüp apırıp beribdi. O kişi mağmakçı boğan şu peytte çoğunkur təsirlengen yaş yiğit, onunla bir tutan pulunu tənləb, rəhmetini bildirmekçi boğdu. O kişi bununla cevabən, qiyinçilikti qalan kişilerge köprək yardım qıbbəgin, dəb getib qapdı. Yani şunun din kiyinki küllerde bu yaş yiğit nurgun kişilerge yardım beribdi. Hem de her kıtım onun yardımına erişken kişilerge başkalağı yardım verişini takitlepti. Talay yılla ütüp bir günü tuyuksuz yüzbegen bir kıtımlık kelkün apıtı da o bir yiganı aralığı kapsılıp kaptı. Bir yaş yiğit kelkünün yalmaşlarına takabıl turup onu kutkızı vaptı. Bu kişi o yaşkı rahmet etmekçi boğanda o yiğit tuyuksuz onunla onu başkalağı talay kıtım degen aşı gepne tepti. Yani cevap kaytırmakçı bolsan başkalağı yardım kıl. Bu çağda bu kişinin vücudu da ılık ve coşkun bir ikim mevcuruptu. Aslında men askan bu mehir muhabbet zenciri talay kişilerini moşu zencirge bağlap en ahırda bir yaş terpidin özümge kaytıp geldi. Bir ömür kıgan bu işim bütünlüğü özüm üçün işken de dep oylaptım. Demek durmuşta başkala kıyınçılık tıkağanda yardım kılış emliyette özümüzge yardım kıgallıkımızdır. Kılıngan yakşılık ezelden cevapsız kıgan emez. Şunun üçün her bir kişi üçün muhabbetlik kolumuzla sonuçumuz. Her bir kişiye yakşılık arkalık ılıklık yetküzüşümüz gerek. Her vakit yakşılık ne özünüzge hemrah kılın. Güzel büyülerimiz devam maksiler.

qadirlik olg'uvchilar, nodir kuylarimiz davomlashyotdi. Mana mushu güzel demlarda güzel tavsiyalarimizni sizlarga sunadigan vaqt yetib keldik. Turmushingizning har bir demlarini güzellikka ega qilay desangiz, diqqatingiz tövendiki bayonlarimda bo'lsin. Izchillik. Chunki turmushimizdagi nurg'un fursatlarni o'zimiz yaratamiz. Chin turishga tegishli narsalarni izchil qo'llashish, voz kechishga tegishli narsalardan voz kechish eng aqlanlidir. Minnatdorlik tuyg'usi. Mushu dunyodagi nurg'un narsalarni, mushu turmushning bizga o'rgatadigan eng muhim darslarining biri dal boshqalarning yaxshiligiga javob qaytirish, ya'ni minnatdorlik tuyg'usi. Turmushning har bir damlarida buni unutib qolmasligimiz kerak. Ürünüşkü mahir buluş. Ürünüş bizgi özümüzde tanıtıdı. Kandak ürünüşünü biliş bizde tekimi algı bastırdı. Onundan başka terbiye sizni özünüz hakkıda muhakeme kılalaydıgan kılıdı. Yeni bir menzilge ilgirligende tohtap durup ötken işlerinin ahmeti doğrusu da oynayış gerek. Bula sizin kimlikiniz, neyi ketuvat kallıkınız, nemiş kılışınız gereklikiniz yakıdaki meselelerini şunu bilişinizde yardım verirdi. Özge rekabet ilan kılış arkalık öz kımmetini aşırış mı intayın mıyım? Sizin kımmetiniz özünüzge rekabet ilan kılıp çıkarlıgan neticeleriniz bilen onda nasip buludu. Onundan başka rad kılınış işçinin pürset isteş. Rad kılınışını bir işten ahırkı muhtisi deyip karmay, onu bir pürset deyip tonuş gerek. Nima uchun rad qilinganligingiz ustida astoydil o'ylanishingiz kerak. Demak, hayotlikda izchillik, o'rganish, minnatdorlik tuyg'usi, o'ziga raqobat e'lon qilish qatorliklar intayin muhim. Mana mush taraflarga diqqat qila olsak, biz boshqalarning nazarida tarbiya ko'rgan, axloqli, sapoli kishiga aylana olamiz. Barliq do'stlarimizga omad yor bo'lsin, go'zal kunlarimizni davomlashtiramiz.

0: Xanjang munulanı bildirdi. Jungo Belarusiya bilan davomliq samimiy muomila qilib, ishonchlik do'stlardan bo'lib, taraqqiyot strategiyasini tutashtirishni kuchaytirib, savdoning ish yoshirin kuchini cho'nqur qezib, kasblarga mablag' selish hamkorligini kengaytirishni xohlaydi. Jungo yuqori sifatli taraqqiyotni cho'ntirib, yuqori saviyada sirtqi ijtimoiyatni kengaytirib, Belarusiyani o'z ichiga olgan dunyodagi har qaysi davlatlarni texnik keng bozor bo'shligi va taraqqiyot fursati bilan ta'minlaydi. Jungo bilan Belarusiyaning hukumat savdo sohasidagi vakillaridan 1000ga yaqin kishi yuqorqi ichki maydon faoliyatiga qatnashdi. Ichki taraf korxonalari naq maydonda savdo suhbatini qanot yoydirib, ko'p turlik hamkorlik muddaonomasi imzoladi. Xanjang yana g'alaba xotir munoriga gulchambarak qo'ydi. Belarusiya yezgilik ko'rgazmasini ko'zdan kechirdi.
1: Amdi qisqa mamlakat xabarlari anglatamiz. Jungo qarallik mol kasbi jamiyatining eng yangi statistikasida ko'rsatilishicha, 1-oydan 5-oygacha mamlakat bo'yicha qarallik mol bozoridagi putishish miqdori 4 milliard 166 million yuanga. Putishish summasi 40 trillion 208 milliard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan ayrim-ayrim 24.84% va 40.13% oshgan. Mamlakat bo'yicha qarallik mol bozorida putishish umumiy jihati muqim bo'lgan. Amaliy iqtisodga mulozamat qilish sifati va unumi muqim oshgan.
0: To'r supsining sonliq ma'lumotiga qaraganda 6-oyning 9-chi kuni kechgacha 2026-yili yozliq kino umumiy bilet kirimi 400 million yuandan oshgan.
1: 2-nji navbatlik dunyo klassik shunoslik yig'ini 6-oyning 9-chi 10-chi kunlari Gresiyaning Afina shahrida o'tkazildi. Dunyodagi har qaysi davlatlarning klassik shunoslik va aloqador sohalardan kelgan mutaxassis olimlari klassik madaniyatga aloqador qaralmalarni cho'ridab, cho'nqur muhokama olib bordi va so'zlashdi.
0: Stansimiz xabari. Amerika Markaziy Qo'mondonlik shtabi 6-oyning 9-chi kuni monolarni bildirdi. Zungtong Trampning ko'rsatmasi bilan Amerika armiyasi Amerikaning sharqiy qismi vaqti soat 17:00 dan boshlab Iranga o'zini qo'g'dash xarakterlik zarba berib, oldingi kuni Amerika armiyasining Apache nomli tik uchar aeroplanining etib tushirilish voqeasiga inkas qaytirdi. Shu yer vaqti 6-oyning 10-chi kuni saharda Iranning janubidagi Hormuzgan ülkesinin şarkıdaki rayonlarda neçketin partlaş yüz bədi. İran əməldari 6-oyının 9-cu günü İran kurallı kısmı her qandaq tacavuzçılıqqa ən yukarı dərəcədə taqabül turuş təyarlıqını qılıb boldi, dedi. İsrailiya Dövlət Müdafiə Armiyasının başıtap başlıqı 6-oyının 9-cu günü mındaq, dedi. Bundan ilgiri İranğa qılınğan hücum texnik keng küləmlik, texnik güclük zərbə verişkə tayarlıq qilishni məqsəd qılıdı. Şunun bilan bir vaqtda İsrailiya armiyası Livan Jinju dağığı zərbə beri salmıqını davamlıq zoraytdı. Livan Amvi Səhiyə Ministerliyi ciddi hərəkət mərkəzinin 6-oyının 9-cu günüdəki xəbərinə qarğanda 3-oyının 2-ci günüdən 6-oyının 9-cu günügəcə bolğan məzgildə İsrailiyanın Livanğa qozğğan hücumunda 3666 adam qaza qılğan. 11321 adam yaralanğan. Palestin İslam qarşı hərəkəti Hamasın bayanatçısı 6-oyının 9-cu günü mındaq dedi. Palestindəki hər qaysı qruqla yaraşdırğıcı tərəf bilan Qayrada ötküzilgən bu növbətlik sözləşişdə Uruş toxtutuş kelişimidiki köpligen qol tutudugan məsələlə toğırsı da qobul qilishqi boludugan layiha hasıl qilindi. Uruş toxtutuş kelişiminin ikinci basquchuga oŋuşluq ötüş, ötelmeslik, yaraşturguchi tərəp, kepil bolguchi dövlət, həmdə tinişlik komitetinin İsrailiyani ünümlük çəkləb, ulanın kelişimgi xilaplıq qilish qilmişini toxtutuşi, həm növətdiki layiha və ortaq tonuşni qobul qilishiga Түрткі болуш, болмаслықығы бағлық. Бірләшкен дөлетлі тәшкілатының башқа атипі Готтеррес 6-чайның 9-чы күні хүджет илан қылып мұнуланы білдірді. Оттыр шарық вәзиетінің яны бір қетім кәскілдішіп кеткелікедің қаттық чүй,

Hürmetli radyo anlıkçılar. Şu cay vakti 6. ayının 7. günü keçtin 8. günü geçe İran bilen İsrailiye arasında 4. ayının başlarında Amerika, İsrailiye, İran uruş toktatkandın bu yankı en çok gülemlik uruş yüzbedi. Bu mezgilde Yemen'deki Kuzey kurallıkları arlaşıp İsrailiye bilen münasivetlik parakotlarının Kızıl Deniz'de yürüyüşünü çekleydi kallıkını cakarladı. 6 ayının 8-ci günü düştün kiyin İran İsrailiye'ye kartılgan herbi hareketini toktatkallıkını cakarladı. Arkadın İsrailiye mu İran'ı zerbe berişini vaktinci toktattı. Bu kıytım ki İran İsrailiye uruşunun kölemi kandak. İran İsrailiye uruşunun keynide kandak amılla ba. İran İslam İnkılabi kovduğunuş kısmı 6 ayının 7-ci günü keşte amındak dedi. İran trayektoriyelik başkurulduğun bombu bilen İsrailiye'nin şimalıdaki bir hava armiye bazısı zərbə bədi. Bu qıtımkı zərbə ıqaqlandırış xarakteriyi təvəb olub, İsrailiye'nin yakınkı məzgilde Livan'nın cənibidiki Nurguncayla və Livan'nın paytaxtı Beyrut'nun cənibi şəhər ətrafıdiki hərbi hərkitiga inkas qaytırış məqsəd qılıngan. Amerika Zuntumu Trump arkadın Amerika taratkullarının ziyaretini kabul kılganda İran'a sile başkurulduğun bomba koyup bedenla, boldu kılınla, söhbet üstülüge kayıtıp kelişi maslı kılınla, dedi. Trump ondak dedi. Mən derhal İsrailiye zonlisi Netanyahu'ya telefon berip, İsrailiye'ni öç almaslıqı devet kılımən. Çünkü Amerika bilen İran kelişi maslı kılışka intayını yıkıllaştı. 6 ayının 8-ci günü seherde İran'ın nurgun caylarında partlaş avazı anlandı. İsrailiye Devlet Müdafiye Armiyası arkadan mudak dedi. İsrailiye Hava Armiyası neç 10 uruş ayrıplanını işgisilip, İran'ın gharbi ve otturu kısmıdaki herbi nişallarını zerbe bedi. Bu nurgun caylardaki stratejiyelik müdafiye sistemisi ve İran'ın gharbi cenubidaki Mekşahir'deki neft kimya sanayiti universal gevdesini öz işçi kalıdı. Şu günü keşte İran İslam İnkılabi kovduğunuş kısmı İsrailiye'nin hücumu inkas kaytırış için İsrailiye'nin Nurgun Hava Armiye bazısı ve İsrailiye'nin Hayfa'daki sanayet eslehelerine zerbe berdiği kallıkını cakarladı. Şu cay vakti 6 ayının 8. günü düştün kiyin İran kurallı kısmı Hatem Enbiya Merkezi başta bir bayanat ilan kılıp İsrailiye'ye kartılgan herbi hareketini toktatkallıkını cakarladı. Arkadın İsrailiye Trump'tan talepi asasen İran'ı zerbe berişini vaktinci toktatkallıkını eğitti. İsrailiye bilen İran uruş kılıp atkan mezgilde Yemen'deki Kuzey kurallıklarının bayanatçısı 6 ayının 8. günü Kuzey kurallıklarının şu günü İsrailiye'nin otur kısmıdaki Yafa rayonudaki nurgun nişallarga başkurulduğun bomba koyup belgeldikini eğitti. Kuzey kurallıkları yine İsrailiye'ye karta Kızıl Deniz'de yürüyüşünü umumüzlük çekteş buyruğu ilan kılıp, İsrailiye bilen alakısı ba, Kızıl Deniz rayonuda hareket kılıp atkan herkandak parahot zerbi beriş nişanı dep karılıdı dep agahlandırdı. Hazır İran-İsrailiye uruşu vaktinci toktuğandan kiyin, Kuzey kurallıklarının Kızıl Deniz'de İsrailiye'ni devamlı kamal kıladığan kılmaydıgallıkı tehi inek emez. Kuzey kurallıkları hazır asaslıkı Yemen'in gharbi şimali kısmını, cümleden paytaxt Sana ve Kızıl Deniz port şehri Hudeyda Katarlık caylarını kontrol kılavadıdı. Bu yıl 2. ayının ahırda Amerika bilen İsrailiye İran'ı kural işletkendin kiyin Kuzey kurallıkları İran'ı kollaydıqallıkını bildirdi. Bu teşkilatının yukur derecelik azaları tarat kulağımındak diyen. Kuzey kurallıkları İran'ı kollaş üçün Kızıl Deniz'den cenubidiki Mandeb boğuzuda düşmen parakotlarını kamal kılıçını oylaşıdı. Kızıl Deniz, Asya, Afrika, Avrupa'dan ibaret 3 kıtlarını tutaştırdığan halkara su transportudaki muhim yol. 2023 yılı 10. ayda partılgan yeni bir nöbetlik Palestin İsrailiye tokunuşu mezgili de Kuzey kurallıkları Kızıl Deniz ve Arap Denizi rayonudaki
Amerika ve İsrailiye bilen münasibetlik paraxotlarga arka arkadan hücum kılıp, halkıra su transportini bir mehal iğir tosalğı uçurattı. Amerika bilen İsrailiye İran'a kural işletkendin kiyen İran Hormuz boğazını kamal kılışını karşı tedbir kıldı. Hormuz boğazı Pars koltuğu rayonudaki energiye eksport kılıdığan muhim yol. Onun katnışı tosalğı uçurap, Halkırada neft gaz bağısı zor derecede örlep getti. Tahlilçiler mundaq dep qardı. Eğer Kusey kurallıkları Kızıl Deniz'de İsrailiyeni kamal kılsa, halkıra energiya teminatı koş iğir mağlubiyet kuşuraydı. Şu çağda Trump hükümeti mi tekimi zor besim gıduç geliydi. Otur şarkı rayonudaki ammevi pikir umumüzlük mundaq dep hesapladı. İran'ın bu kıytım İsrailiye zarbı berişi, asaslıqı onun iştipaktışı Livan Cinju dağını kollap, İran'ın rayon karşılık körüstü frontının yadrosu buluştak oranı ve iktidarını namayan kılış üçündür. Bırak İran mı kengülemlik tokunuş payda kılıp, uruş patkıqa kaytıp etip gelişini halımaydı. İsrailiye nispeten tahlilçile mındaq tep kardı. İsrailiye Livan'a kartılgan her bir hareket arkalık, Amerika-İran söhbütüge tosalgı payda kılıp, Amerika-İran'ın kilişi masıl kılışını tosmakçı. Bırak Amerika'nın besimi tüpeylidin, İsrailiye bu növetlik tokunuşunu tohtutuşku mecbur boldu. Hem de Livan'daki uruz sepede

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirilavatkan radyo anıqıcılar. Möşü vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapla Tösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020-ci 6. ayının 2. günü mütəxəssis alımla söhbət yığında kılgan Küşlük amivi seyyah sistemisi berpa kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anladınız.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programısı. Bugün yine okşaşla yangıcı mezmunlar bilen huzurunla gidip geldik. Programımızı aval kıdehli yaktırıp anlaydı kallakınla işinimiz. Ben riyasetçi dostlarla Şirin Gül Toxti. Bugünkü programımızda yeni kandak tedimlik mezmunla uğraştırılgandı. Bula kızıksanla, dek tanla devamlı bizde bulsun.

Bir kemde muallim çakırdı. Okuyatkan kitabımını kütürüpla yeniga çıktım. Okşağın polonun hidi dimakı uruldu. Ayal kişi yok oydu ki tamak, mışında garak bulduyken, dedi muallim külüm. Nimdeydiğen söz muallim, tamakının mezlik porukıdırla iştahim içilip getdi. Çokun bek okşit vettiniz gıdayma. Mahta vermey, aval yapbaqına qini. Biz külki çakçakla bilen oldurup tamak yeşke başladık. Öy tamakı yemegili uzun boğu aşkı mı? Ya ki muallimnin kulu rastalı şundaq temlik mi? Bu polu şundaq dedi. Hazır tatın iş, hıcılçılıklarım tüyüp özümünü tolumu erken his kılmaqtı idim. Ameliyatımı mektepte kündü muallim bilen birli ötkeşke, o kalbimdeki yakın kişimge aynı boğan idi. Bugün onu özümge tekimi yakın his kıldım. Tamaktan keyin muallim gap başıldı. Bayı mendin yalğız yaşam siz dap sorğandı. Dedi, hiyalı batkan aldı. Aslı o, men sorğan sualını tekçi ıntıp kalmıgan iken. Ondaqa mes, menin mu inaq bir ailem boğan. Ayalım netçil elgiri tügep getdi. Bir kızım hizmet münasiydi bilen başkı nahide turup kaldı. Şuna hazır köyginindek bu öyde yalğız kaldım. Lekin nurgun kitaplarım ba. Şulaman hemerah boludu. Muallimnin geplarını anlap, yestaşlık arlaşkan bir xil hürmette onun közlerge tikeldim. Lekin sözlerge kandaq ipade bildirişini belenmedim. Çünkü bu menin tonca qetim çoğla bilen turmuş yakıdı paranlaşıp olduruşum idi. Kitaplarınız bek sarkılgen muallim. Dedim, geplerimden taza kollaşmağalıqı özümgeme ayan idi. Okup yürgen çağlarımdan tatıp, kitap yığışkı başlayan ben, dedi o. Muallim kiyin bana, özünün japalıq okuş tarihi gıda erhek aylana sözlep bədi. Onun okuşkı boğan iştiyaqı, tırışçalıqı bana bəkme təsir kıldı. O çağladaki şarait bilen hazırkı mektep turmuşunu əsla seliştirgulup olmaydı. Muallimnin ettiğinde orundan durup mektepke beriş üçün 1-20 saat yol mağındığı alıqı. Bir deptar üçün mağazının işkili kancilik vaqt ücret sağlığı alıqı. Kiyimleri yırtılıp kesimi meyligi, dərisli kitabının yırtılıp ketişige çedimi alıqı. Üydün ilip bağın puçuk sağırı bilen bir gün can sağlaydığı alıqı qatarlıq işle meni çoğunkur oylandırdı. Hazır kıtırmışımız o çağladikiden çıq yaxşı idi. Dəftər kalemlerimiz yeterlik. Dərslik kitabımı 2-3 balığı birden taqtıdığım iş yok. Yine mektəbdə yataq tamaklarımız mı təyya edin? Hazır sizlere bəkbəxtlik, dedi muallim hikayesini ahırlaşdırım. Şuna bundaq okuş pürüstünü çoğum qədirləşinlə gerek. Mən ündüməsdən beşimini lanıştıp koydum. Bunun din keyingi okuş planını dəp baqa, dedi muallim külüm. Mən birdən oylanğandan keyin duduqlab cavab verdim.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik yakından buyan linfa hücayirlerim ve kisellik karşı durgucu hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıqancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş karalsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqtin geldim.
6: Mən pakız su ambarıdın geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

0: Ne kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot işçiler test kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırmız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
1: Mukafat pulu tarıktılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten test ötü atıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümünü şundaq assamla, qarzların bırakıp tügep ketken bolsa, emini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
6: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
7: 携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。
6: 听 原著， 学 原文， 悟 原理， 治国方略。
8: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》 诵读版， 中央广播电视总台民族语言节目中心录制。 全面从严治党，核心是加强党的领导。 2016年1月12日， 党要管党，从严治党，是党的建设的一贯要求和根本方针。现在党内有些同志感到不适应，有的说

Radio dostlar, programımızda davamlaştırıvatımız. Hem elengi məlum ki, hayatlıqda maniver yok. Her bir gün nəx meydandır. Eğer hayatlıq hakikaten bir meydan elektronluq uyum bolsa, tuturup koysa, yani baştın başlıqılı bolsa, turmuş qanda xop gider idi. Uçağda vaqit ütüp kes qaytırvası bolulğan nərsige aynıp qalğan bolatdı. Vaqtning hayotning qadri qolmaydi. Nurg'un narsalar qadrsiz bilinadi. Shuning uchun vaqtni qimmati bilan his qilish eng muhimdir. Albatta, har bir o'tgan kundan tajriba to'plash, har bir kunga chuqur cho'kish vaqtning haqiqiy ahamiyatidir. Shuning uchun qaytlanmaydigan vaqtda o'zi va o'zgalarni suyish, kishilarga mehr yetkazish intayin muhimdir. Hazır qıdemlerimizde mi biz radyo anlavatkan suyumluk anlıqçılarımızga mehrimizni yetküzümüz, yıkımlıq küylerimiz davamlıq silah üçün pena hazırlanmak istedim.

Qadirlik alıqıcılar nadir küldürümüz davamlışı batıdı. Manım oşu güzel demlerde, güzel tevsiyelerimizin silahı sunuduğun vaqtıqı getip keptuk. Turmuşunuzdan her bir demlerini güzellikke iyi kılay deseniz, diqqətiniz tövəndiki bayanlarımda bolsun. İzcillik. Çünkü turmuşumuzdaki nurgun fırsatlarını özümüz yaratımız. Çin turuşku tegeçlik nərslərini izcil qoğuluşuş, vazgeçiş ki tegeçlik nərslərdən vazgeçiş ən aqlanılıqdır. Minnettarlıq duyğusu. Muşu dünyadaki nurgun nərslərinin, muşu turmuşunun bizgi ürgütüdüğən ən mühim dərslərinin biri, дал

başkalarının yakışılıkları cevap kaydırış. Yani minnettarlık duygusu. Tırmışının her bir demlerde bunu unutmamasıkımız gerek. Bugün işkim ayrı buluş. Bugün iş bizgi özümüzde tanıtıdı. Kandak bugün işini biliş bizde tekimi algı bastırdı. Onundan başka terbiye sizni özünüz hakkıda muhakeme kılalıydıgan kılıdı. Yeni bir menzilge ilgirligende toxtap durup, ötken işlerinin ähmiyeti doğrusu da oynayış gerek. Bu da sizin kimlikiniz, neyi ketuvat kallıkınız, nemiş kılışınız gereklikiniz hakkıdaki meselelerini düşünebilişinizde yerden berdi. Özge rekabet ilan kılış arkalık, öz kımmetini aşırış mı, intayın mıyım? Sizin kımmetiniz, özünüzge rekabet ilan kılıp çıkarlıgan neticeleriniz bilen ondan asıp buludu. Onundan başka rət kılınış işçinin pürset istəş. Rət kılınış ne bir işin ahırkı noktası dəb qarmay, onu bir pürset dəb tonuş gerek. Nemə üçün rət kılınqallıqınız üstüdə əstahidil oyunuşunuz gerek. Demek, hayatlıqda ızcılıq, ögünüş, minnettarlıq tuyğusu, özüge rəqabət ilan kılış qatarlıqla intayın mıyım. Manı müştərəplərə dikkat kılalısaq, biz başkalarının nezirde terbiye kögen, ahlaklık, sabahlık kişiyi ayın alayımız. Varlık dostlarımızla amet yar bolsun, güzel günlerimizle devamlaştırmayız.

Hey, radyonuq dostlar, programımızda davamlaşdırıbatımız. Muhabbetlik turmuşda əsli tıdığını çıray əməz, bəlki mecaz xuluqdur. Köndürdüğünü təqtürk əməz, bəlki mehirdir. Bizdə mundaq bir gəp ba. Qabiliyetin bombusu mu, yaxşı mecazın bosu, dəb. Әні шу исіл хуй вә әлемчі мехір білән зіннәтләнген кіші башқылаға ұмтылғысыз тәсір вә құшалық ата қылалайды. Исіл мечәз сүзік суға оқшайды. У арқылық мехір гүлдір көкләйді. Көңілімізге діл арамы еп келуді. Яқшы мечәзіміз арқылық достымыз көпейді. Яны чу, yollarımız раван болуды, тұрмышымыз мәнілік өтуді, мәзмұлық өтуді. Bu bizge, biz yes kılanmağan nurgun nərsləni ata kılıdı. Şunu üçün, esil huyini özümüzge həmra kılışımız, bu arqılıq özümüz və özgiləgə mehir yes kıldırışımız gerek. Hər vaqt başqılağı yaxşı təsir kıldıralaydıgan, illiqlik ata kılalaydıgan mecaz xuluqni özümüzge həmra kılaylı. Mehri muhabbətni hər cayda taqıtaylı. Mehri muhabbət küylərimiz, mehri muhabbətlik ənişu köngüllə üçün.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, bankının bu xil tutup geliş hukukuğa çekilimi bamı yok. Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu axtı xəbər berdi.
1: Yaqında bazı taratqılarının xəbəri qarağanda, Nurgun caylardaki pensiyaya çıkanlarının enkaz kılışça, burunki qarız alğan pulunun qaytırış qarayla ötüp ketkenlikten, özünün banki hesabatı kirgen pulla bank tarafından tutup ilinğan. Bir tarafdan bankının aqtarlıqına qoğdışının ciddi ihtiyaç bolsa, yani bir tarafdan vaqt ötüp ketkenlerinin turmuşunun asasi kapalıtı, bu yerdeki asaslı qızdiyat noktası bolup qalğan. Bankının bu xil pul tutup kılış hukukunun çigrası talaş tartışıp bolup, cemiyetinin dıqtını qozdığan. Bu xil macralarının arqısıdaki iki tarafının dava talepinin tokunuşu ve kanunla icra kılışının arısı da mücmellik bar. Aktarlıqını əmelge aşırış bilen xalık turmuşunu kapaletlendirişini kandak tamponlaştırış ciddi el kılışı tegişlik mesele bolup kaldı. Yünlendi hizmet kıldığan Can Efendi, üçüncü taraf istimal pul muamele supsu arkalık kariz ilip, keyin karizini kaytırdığan vakti ötüp ketken. Lekin o, aldın kaldırgan kariz kaytırış kartısından başka, özünün yeni bir banka kartısındaki pullardan mı tutup kelinişini oylap bakmağın idi. Can Efendi mındak dedi. Mən ularga kariz bolup kalgan hesabat talonunun vakti ötüp ketken. Yeni gelip mən hazır işsiz kaldım. Bu mendeki hakiki sebep emeli ahval. Menin vaktinçi kariz kaytırış iktidarım yok. Ama muşundak ahvaldımı, ular benim normal turmuş hıraçtımını tutup kaldı. Men kariz alganda kaytırgan kariz kartısına ayrım bir kartıga bağlıgan idim. Lekin hazır pul tutup kılıngan bu karta başka bir kartı bulup, fakat ündidarlı bağlangan normal ündidarlıki çıkım kartısıydı. Bu kartta aynı vaqtdagi qarz qaytarış kartasiga bağlanmagan, hatta u hisobga kirgizilmagan bo'lsa-mu, pul yanada o'zligidan tutib qolindi. Garchi qarz bo'lgan summasi 1600 dan ko'proq pul bo'lsa-mu, lekin Jang Apandan amalsiz qoldirgani, uning turmush xarajatini solgan yana bir kartasiga pullarning avtomatik tutilib ketganligi. Chunki bu uni tutib olgan chaqda bilmaydi. Arkadan o üçüncü taraf istimal pul muamele supusu bilen fikir almıştırgan bolsumu neticesiz çıktı. Can Efendi mındaktaydı. Rastına isem, men mi ilgiri onlar bilen fikir almıştırıp bakkan, inkas kıp bakkan. O pulun eslede turmuş hıraçtı da pilallıgan idim. Ama onların cevabı, namınızdaki kartının emmisi, kariz kaytırış süptü de pulunu kaytırgılı buludu, degen cevap buldu. Menince bunda kılış muhafık emez. Lekin, bundaq buluşdumu, mening azraq sababim bar. Qandaqlı bulmusun, özəm bunun vaqtını ötküzüb ötken, dedi. Can Efendi, anlı qalda qarayalını ötküzüb ötmesi səbəbinin özünə de kəllikini bilgəçke, onun üstügə qarızını tek qaytırıb bulalmağalığını bilgəçke, tutup qılınğa pulunu yenim ilgirligən aldı sürüştürmügən. Bıraq bu, onun turmuşuğa texımı çoğun təsir görsüzdüğən məsilin kəltürgən. O əmdi bank kartısıqa pul amanet qoyuşqa cürət qılalmaydıgan bulup qalgan. Can Efendi mındaktaydı. Mendeki kariz bilen kartamdaki kütünüş pulu sonumuzu da bir kadar köp parık var. Ular kartamdaki pulunu tutup kalgan bilen, bütün karizimini kaytırışka yetmeydi. Benim hazır ensireydiğinim, banka kartısı pul amanet koyuşka cüret kılalmasılığım. Ben yenimdeki pullarını banka kartısı amanet koygan taktırdım o. Hiç kandak yerge bulup mu kariz, İsavatımı bağlanmadan kartamdı bulsumu, onlar bu pulunu tutup kitaleydikken. Mən şunundan ensirdim. Rastını etkanda, eğer minin hazır pul tipip kaytırgıdaki iktidarımlı bulsa, bunu çokum kaytırgıt ettim. Lekin hazır mən pekkat en tövən derece turmuş hıraçlılımı tapalavadı mən. Meselən, 300 yuan digendek pulla, mən bu pulların hazır banka kartı amanet koyuşu cüret kılalmadım. Banka kartısı salsamla onların ilip getişidin ensirdim. Can Efendi'nin ahvalı okşaş ahvallar yakında bazı taratlarının haberi görüldü. Nurgun caylardaki pensiyaya çıkanlarının inkas kılışça, ilgiri algan kariz pulundan kaytırış kararlı ötüp ketkeşke, kütüneş hesabatıdaki pul hesap kırgızgenlikken, bank tarafından toluk tutup gelingan. İgilenişçe bu türdeki vaxt ötüp ketkenlerinin köpüncisi pensiyaya çıkanlar bulup, başka kerim menbesi yok iken. Bir kısım kişiler ailesindekilerinin eğer keseli, İgilik çikleşki mağlup buluşu, ya ki uruk tukkan dost braderlerge vakalata kepil buluşu sebebiden bu kartısını kikirip kalgan. Halbuki banki noktasından karganda bu kıl tutup kılış erikliğinin muhabbiq dava talepi ve toxtam asası bar. Beijingdagi ma'lum savdo bankasining aloqador mas'uli Ja Efendi mundaq dedi. Ko'p sondagi qarz puli to'xtamida avtomatik pul tutib qilish moddasi aniq tushilgan. Kelishim imzolanganda eskertish majburiyati ado qilingan. Tutib qilish harakati belgilimiga uyg'un holda to'xtamni ado qilishga kiradi. Ergizmo xohlagancha qalaymiqan tutqanlik emas. Ja Efendi mundaq dedi. Masalan, siz A bankidan qarz olgan pulni A bankining amanat qarz kartasi qo'yib ishlatyapsiz. Faqat sizning bu kartangizda pul bo'ladi ekan, o'chaqda banka bu pulni ayirib ola oladi. Va qonunlik bo'ladi. Lekin banka kartangizdagi pulning sug'urta kutinish puli yoki o'zingizning shaxsiy pul ekanligingizni hukm qila olmaydi. Faqat sizning kartangizda pul borligini bila oladi. Demak, bu sizning mulkingizning

barlığını ispatlaydı. Çoğu bankalar bunun ictimai sığorta kütünüş pul işgallikini belirleşi mümkün. Lekin küçük bankalar bunu paraklandıralmaydı. Çünkü meyli siz karizilip tapkan bulun ya ki lataryaya bir setilip çıkan bulsun veya ki başkalar sizge telefon arkalık yötkep bergen bulsun, bankının oylaydığını sizden pul kaytırışınız. Şundakla özünün aktarlıkını aldığını korunu koydu. Ca efendi yanıma ilgirlik analda düşendirip mondak dedi. Kaytırış vakti ötüp ketken kısmen kişilerde yaman niyetini nesi kaldırış, icra kılıçtın özünü kaçırış kılmışları mevcut. Eğer muşundak mecburi tutup kılıç tedbirleri kullanılmasa, bankı krediti zihnini keltürüp çıkırıpla kalmay, pul muamalı inavetli mi mesele çıkıdı. Ca efendi mi banka kariz kaydırış muddası barılarına tuyuk yolu kıstap koymaydı. Alakadar talepleri bolsa bankı bilen fikir almıştırsa ve meseletleşse buludu dedi. Ca efendi yeni çöndürüp mundak dedi. Banka kariz kaytırış arzusu ahmiyet verirdi. En ahırkı məxsidi derini kaytırıp eliş. Çünkü nurgun kuşuklar eğer rastlı objektif ahval ya ki iqtisadi yaxşı bulmağın ahvalı bulsa, bankaya özünün kaytırış arzusunu ifadeleb, kelgüsüde kandak buluduğalıqınızı inek görsüp versenizle, ondak da banka sizgi bir mezgil ösüm çıkışını tutup koydu. En ahırda barlıq ösümlerini keçirim kılgan tektirdi mu, siz yanılı derini banka kaytırıp veriş planınızı versiniz. Banka siz bilen sözcüdüğün boşluk koyup koydu. Lekin nurgun kişiler bu işlerini bilmeydi. Menimce bu alaqa körgüde berpa qilish kerak. Ameliyatta banki bir ticaret sorunu o ticaret üçün iş kılıdı. Nurgun ictimai hususiyetlerini bile icra kılıdı. İlginişçe alaqadar kanunlardaki belgilimlerge asasen, kütünüş pulu asasi turmuş kapalatı meblağı tabi bulup, bankinin öz alda tolu somuluk tutup kilişi kokup olmaydıken. Kanunluk tutup kilişte fakat iki kıl ahval mevcut iken. Birincisi, iki tarafının vakaleten tutup kılıç hukuki inik bulgan, hem de banka eskertiş, kuturup koyuş mecburiyetini ada kılgan bulsa. İkincisi, sot mekimisi hüküm çıkargan, hem de mecburi icra kılıç tertipige işçi de tutup kılıç şartı uygun gelgen bulsa, icra kıldırılgıcı ve onun bekvalgan aile tavabatlarının en asasi turmuş kıracını kaldırıp koyup, şucayının en tüven turmuş kapalatı ölçümünden paydalanıp kalgan pullarını icra kılısı bulurken. Merkezi Maliye İktisat Daşıyosu Cungu Alak Doğru İktisadi Tetkikat Yurtu'nun mavim başlığı Oğuyan Rıhuy Mundak dedi. Pul muamilini nazaret kılıp başkuruşa kesip emeli meşgulatıdan karganda, banka, kaytırış kararlı ötüp ketken vakit tutup kılış maddelerini eskertiş, çöndürüş mecburiyetine dağılganda, hakikaten bazı şekil vazlık, yoşurup koyuş ve okşitiviliş meseleleri mevcut iken. Oğuyan Rıhuy Mundak dedi. Bu işini emlileştirişte asaslıqı bankalarının eskertiş mecburiyetini ada kılış üçün adette ölçenlik toxtamda münasvetlik alaydı mezmunlarını kara ve tom xat usulü kullanışı eskertilgen. Kandaklı bulmuşsun karış taraf bilen körünerlik menfaat münasveti bar maddalarına nispeten xat nuskusunu özgertişkili tayini şemiş yeterlik bulmaydı. Kariz alıcının hakiki dikkatini kozgaş gerek. Toxtam imzalığında önümlü kuruluş üçün nurgun aldın kısaptaki soğudu kadimleri bu kıl tallangan maddalarını iğizçili çüşendirdi ve xatar agahlandırışı bilen təmillemeydi. Onundan başka, yoşurun alayıdaki şu ki, maddalar hemen bir kadar uzun toxtam tekstiki kısturulgan bolğaçka. Tom yazılgan taktırdı mı, kariz alıcı köp muhtarıdaki imza koyuş ceryanı da asallı bulara kısal karaydı. Şuna kariz alıcı hemen pul kariz alğalıqını bilidoyu, lekin vaqt o'tib ketgandan bankının onun namidagi barlıq hisobatdagi mablag'larni tutib qilish huquqini berganligini bilmaydi. Eng oxirida o'xshash sifatlashish qonuniy ikki muomildorlar bilan tabiiy shaxs muomildorlarni qisman banklar qattiq farqlandirilmagan bo'ladi. Amaliyotda pul muomila iste'molchilarini nazorat qilib boshqarish talabi qonuniy ikki muomildorlarningkidan ko'p qattiq. O'yang Rixvey yanima ilgirilgan oldimini ularni bildirdi. Kütünüş pulu pensiyaya çıkanlarından can bakılan pulu. Adliya izahatı da ameliyat devamıdı mı, turmuş hıracatını aldın kaldırış prensibi bekitilgen. Lekin banka emeli meşgulat ceryanı da daim sisteminin katlıklı katarlık sebepler tüpeyledin, tutup kılıçta bazı hatalıklar körülgenliğini ve iğişlerinin körülgenliğini sebep kılıdı. Növette saklanıvatkan meselelerimi malum derecede bankini türlük mecburiyetlerini ada kılıçkı mecburulab,
Texnika arqalıq nazarat qılıb başqırış və subyektlik məsuliyyətini çıngıtış usulu arqalıq qanat yaydırıb. Kütünüş pulunu tutup kılış qatarlıq kılmışlarga qaratan məxsus qoğdaş mexanizmi təsis qılıb, xəriz alğıçının tutup kılış hukukunun çigrasını inək tonuşuqa kapalatlıq qıldı. Oyan rıxoyu mındaq dəb qaradı. Banka belgiləşkən başqırış və qızılsızlıq boycu tonlatış mexanizmini ornatıb. Xərizdən sürüştürüş bilən məvcud bulub turuşqa kapalatlıq qılışqa tən itibar verici gerek. Bank sistemisi sallıq məlumatını tüzəş usulu arqılıq, xeridarlarının kütünüş pulu xaslığını bəlgi qılıb pərəqləndirib, kütünüş pulu sçot sistemisi edib hüküm qılğan aman, qoğdaş mexanizmini avtomatik qozgıtış gerek. Adətdiki amanət pul sçot boyca bivas

vasiyat qilg'uchini majburlab qilingan vasiyat qonuniy kuchga ega bo'ladi. Yaqinda G. Mumay bir bosh qiyinchiligiga duch kelib, qonunni tushundigan Wang Xiaochangdan maslahat so'rash maqsadida Lumanni izlab keldi. G. Mumayning jo'risi Hu Boy 60 yoshdan oshgan. Salomatligi izchil toza yaxshi emas. Yurak muskul yallug'i sababidan ko'p qatim doktorxonada yotgan edi. Hu Boy o'zining tuyuqsiz o'lib ketishidan ansirab, mol-mulkini ikki farzandiga tang bo'lib berish maqsadida vasiyat qoldirmoqchi bo'ldi. Hu Ming adilsizlik his qilib otasiga Men oğlunuz, sınlım degen ayal kişi, onun üstüge allaqaçan yatıq bolğan, mal-mülikni mağa berişiniz kerek. Eğer mirasını sınlımı bölüp bersiniz, anamını sınlım baksun, dedi. Hu Boy, jörüsünün yar yüleksiz kilişedin ənsirəb, Hu Ming'nin tələbi boyca, öz qolu bilən vəsiyyət yazdı. Hu Boy, Hu Ming özünü məcburluğun əhvalini G. Mumay'a eytib, G. Mumay'a kızı Hu Ling'a təsəlli berişini tapılıdı. Keyin Hu Boy vafat bo'lganda Hu Ming vasiyatga asosan barliq mirosga varislik qilmoqchi bo'ldi. Biroq G. Mumay qizining yo'qsulliqda qolishidan ansirab, Lu Man bilan Wang Xiaochangdan maslahat so'radi. Wang Xiaochang G. Mumayga Hu Lingning Hu Ming ustidan arz qilish taklifini berib, otasiga tahdid qilingan ahvolda yozilgan vasiyatning kuchga ega emas deb bekitilganligini aytdi. Undaqda xalq sot mahkamasi Hu Lingning talabini qo'llamdi. Bu dilo misali tehdit astıda kaldırılgan vasiyatning kuşki ige buluş bolmaslıq meselesiga çetiludu. Haqtalab qanun dasturidagi belgili mi asaslanganda, aldash tehdit siliş astıda qilingan vasiyat kuşki ige bolmaydu. Tehdit astıda qilingan vasiyat, vasiyat qilguchi ansiraydigan işni, meselen tuqqallarının salametiki, şahsi nam şöhreti qatarlıqlarını destek qilib qorqutuş ve Tehdit siliş arqalıq vasiyat qılğucunu özünün haqiqi məqsidiga zıt bolğan vasiyat qaldırışqa məcburlaşını körstüdü. Bu dilo misalıda Hu Ming'nin Hu Boy'a qılğan "Əgər mirasını sınlımğa bölüp bərsiniz, anamni sınlım baxsun" degen gibi yoşurun tehdit salğanlıq. Hu Boy G. Mumay'nın kəlgüsünü oylab, oğlunun məqsidi boyca vasiyat qaldırışqa məcbur bulup, mirasının əmmisini Hu Ming'nin varislik qılışığa qaldırğan. Bunundan mezkur vasiyatning tahdid ostida yozilganligini. Bu hargizmo vasiyat qilg'uchining haqiqiy maqsadi emasligini ko'rvelishqi bo'ladi. Xalq sot mahkamasi Hu Ling'ning talabini qo'llab, mezkur vasiyatni kuchga ega emas deb bekitishi kerak. Vasiyat kuchga ega bo'lmagan ekan, undaqda Hu Boyning mirosi qonunda belgilangan varislik usuli bo'yicha bir taraf qilinadi. Ya'ni G. Mumay, Hu Ming va Hu Ling'ga barobar taqsimlanadi. Jungho xalq jumhuriyatining axtalab qonun dasturining 1143-moddasida mundaq deyilgan. Axtalab harakat iqtidori yo'qlar yoki axtalab harakat iqtidori cheklanganlar qilgan vasiyat kuchga ega bo'lmaydi. Vasiyatda vasiyat qilg'uchining haqiqiy maqsadi ifodalangan bo'lishi shart. Aldash va tahdid ostida qilingan vasiyat kuchga ega bo'lmaydi. Oydirib chiqqan vasiyat kuchga ega bo'lmaydi. O'zgartirib etilgan vasiyatning o'zgartirib etilgan mazmuni inovatsiz.

0: Ben Nurgun işçi hizmetçini başkurup, milyonla baylık yaratıvatı ben. Şimdi ben ki, kanun göçü baştapşuruş, karhanıcılarının desmayısı.
1: Kişiler beni çolkandaydı. Tamaşıbıllar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baştapşuruşunun senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл ұқталаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайын.
3: Bugün ananızga önce daha numar içip berişke vaktiniz çıka mı?
4: Ben yığılıştım. Kaytkan ekin kıp bere ya.
5: Atanam bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
3: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
6: Zukam da kağılı hılıp oldu. Ben sıra yapkan mısın da sizi demi geydim.
7: Atanam bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
5: Ата-анамыз билан тан хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
4: Ата-анамнинг соғлиқлигини тилайман.
5: Ата-анамизни сеғинишқа вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.
9: Буа, мума.
1: Bazılar ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bazılar turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
0: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
4: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ığırlıqımızdan 140% tən kəygüdək besim uçuraydı.
10: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm'dan 5 mm qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildiginin nəcəsi çil kimiydi.
11: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qitim parçalanıdı.
12: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
1: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
0: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xoşallandırdığan turmuş her qancı qiyin bolsumu, söygü bilen yaşımız

0: Hürmetli radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 6 ayının 10. günü, çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping bilen Panglayuan Cungu Çavşan dostluk munarını yokladı. Xi Jinping, Çavşan Emgekçiler Partiyesi Merkezi Kadırlar Mektubini ziyaret kıldı. Xi Jinping ve Rabiqisi Kim Jong-un ve Rabiqisi ötküzgen küçük dairelik çüşlük ziyafetge katnaştı. Xi Jinping, Kim Jong-un ötküzgen uzduş murasımıga katnaştı. Xi Jinping, Çavşan'daki devlet işleri ziyaretini ayaklaştırıp Beycan'a kayıtıp geldi. Xi Jinping, Kanada'nın yeniden tayinlengen başvaliyesiga tebrik telgramması yolladı. Xi Jinping, Gruziya zongtonu bilen, Cungu-Gruziya diplomatik münasibet ornatkallıqının 34 yıllıqı münasibeti bilen tebrik telgramısı yollaştı. Hem de iki taraflıq münasibetini umumyüzlük, strategiyelik, hemrahlıq münasibeti derecesine götürüşünü birlikte cakarladı. Gouyan asasi kanun qasımı beriş murasımı ötküzdi. Zongli Liçan qasam berişini nazarat kıldı. Wang Huning Xinjiang'da tekşürüp tatkik kıldı. Xanjing Belorusiya'da ziyaretli boldı. Hürmetli radyo anlıkçılar, tövende de kıtanla haberlerimizin tepsili mezmunları da bolsun. Stansımız haberi. Şu yer vakti 6. ayının 9. günü çüştün burun Çavşan'da devlet işleri ziyaretinde bulunan Cungu Kompartiyesi Merkezi Komitetinin başçısı, devlet reisi Xi Jinping ve rapiqisi Panglayuan Cungu Çavşan dostluk munarını yokladı. Çavşan Emgekçiler Partiyesinin başçısı, devlet işleri komitetinin başlığı Kim Jong-un ve rapiqisi Resulju emrah boldı. Saat 10'dan 40 minut ötkende Xi Jinping ve Panglayuan avtomobilge oturup modern çoğısıgı caylaşkan Cungu Çavşan dostluk munarığı yitip bardı. Kim Jong-un ve Resulju kütüv aldı. Çavşan herbi orkestri Cungu bilen Çavşan'nın devlet şiirlerini uğruladı. Hürmet karavulları gül sevitini supuğa asta asta elip çıxdı. Gül sevitideki lintiğa

0: 5 strategiyelik orun bekitmesini çın közlegen halda Şinjanın yuqur süpatlik taraqqiyatıga türtkü bolışını pilallap, Şinjanın özgeçe özellikke ege zamanıvi kəsip sistemisini bərpa qılıp, Yipek yolu iqtisat bəlbiği yadroluq rayonu kuruluşunu tezletiş. Cənubi Şinjanın taraqqiyatıga türtkü bolışını tezletip, namratlıqtın kutulduruş ötkülüge hucum qılış nəticilerini mustahkemləp və kengaytip, işqi orlaşdırış sığımını köp yolla arqılıq kengaytiş. Şinjanın medeniyet arqılıq ozuqlandırışını küçəytip, Şinjanın marib işleri, bolup mu ali marib işlerini yaxşı başqurup, medeniyet bilen sayahatının yuğurma taraqqiyatıga türtkü boluş. Bingtuan bilen yerlik bir taxtı şahmat boluşta çıntırıp, Bingtuan bilen yerliknin her tərəpləme çonqur yuğurluşını alğısılcıtıp, yeni dəvirdə Bingtuan'nın muqumluğunu saxlap, çigirini qoğdaş yeni əvzəllikini üzliksiz şəkilləndiriş gerek. Ligəncə təkşürüp tətqiq qılışda bilinib oldu.
1: Stansımız xəbri. Dövlətnin muavin rəisi Xancın Belarusiya Cumhuriyeti hökumətinin təklifiga binaən Şucay vaqti 6-cı ayının 6-cı günüdən 8-ci günügəcə Belarusiyada ziyarətdə bolub. Meniskida Belarusiya zungtungi Lukashenko, zunglisi Turchin, birinci muavin zunglisi Sinopkov bilən ayrım-ayrım görüşdü. Xancın Lukashenko bilen görüşkende Reis Xi Jinping'nin samimi salımını yetküzdi hem de munulanı bildirdi. Reis Xi Jinping bilen Zongtong Lukashenko'nun stratejiyelik yetekçiliki de Jungo-Belarusiya münasibeti tez ravajlanıp, umumyüzlük, stratejiyelik, emralık münasibetinin yukur seviyesi yetti. Jungo Belarusiya bilen başlıklar diplomatiyası da yol başlaş yönülüşü de çıntırıp, öz ara kollaş esil en-enisini evcaldırıp, şiki devletinin dostluk elrayı asasını puhtulap, Jungo Belarusiya münasibeti ve şiki devlet hemkarlıkının devamlıq çoğunkurluşu ve emili buluşuğa türtkü buluşunu halaydı. Lukashenko Xancın'dan Reis Xi Jinping'a samimi salam yolladı. Lukashenko munulanı bildirdi. Belarusiya Jungo'nun umumyüzlük stratejiyelik emrayı. Mengü işençilik yakşı dostu. Belarusiya Jungo bilen bolgan münasibetke aval kıdekla ehmiyat.

0: Yer şarının cenubidiki ortak menfaatini kogdap, davalgıp turgan dünyaga kımmetlik bolgan eniklik koşuş gerek. Turchin munulanı bildirdi. Belarusya, Jungonun halkıra adıllık ve hakkaniylikni kogdaşta icabi rol oynagallıkını yüksek alkışlaydı. Jungo bilen erkay sahalardaki emeli hemkarlıkını çonkurlaştırıp, halkıra işlardaki hemkarlıkını koyuklaştırıp, Belarusya Jungo umumyüzlük, stratejiyelik, hemralık münasibetinin mezmonunu üzüksüz beytişini halaydı. Hancın Sinopkov bilen görüşkende munulanı bildirdi. Bu yıl Jungo'nun 15. 5 yıllık planının başlanışıydı. Jungo, Belarusya bilen terakkiyat stratejiyesini cipsilaştırışını küçeytip, tekimi yukarı seviye, tekimi evrişimlikki ige, tekimi imkaniyetlik sicil bolgan, ten payda elip terakki kılış yeni boşlukını üzlüksüz içip, şiki dölet halkıge tekimi yakşı bekti artışını halaydı. Sinopkov munulanı bildirdi. Belarusya, Jungo bilen birlikte şiki dölet başlıklarının muhim ortak tonuşunu yakşı emeliyleştirip, kesb ve sanayet katarlık sahalardaki emli hemkarlıkını kengaytışını halaydı. Ziyaret mezgilide Hancın Sinopkov bilen birlikte Jungo, Belarusya, kesb ve selin hemkarlık munbirinin eçiliş murasimi. Çoğun bazardın ten behirliniş, Jungo'u eksport kılış, Belarusya mehsus paliyetigi katnaştı, hem söz kıldı. Hancın munulanı bildirdi. Jungo, Belarusya bilen devamlık samimi muamili kılıp, şençilik dostlardın bulup, terakkiyat stratejiyesini tutaştırışını küçeytip, soğudunun eş yoşurun küçünü çonkur kezip, kesiplergi mebleğ seliş hemkarlıkını kengaytışını halaydı. Jungo, yukur süpetlik terakkiyatı çıntırıp, yukur seviyede sırtkı eçivetişini kengaytip, Belarusya'nı öz işçiga algan dünyadaki erkayız devletlerini tekimi keng bazar boşluğu ve terakkiyat fırsatı bilen teminlaydı. Jungo bilen Belarusya'nın hükümet soğudu sahasıdaki vekillerden mıngı yakın kişi yukurki işki meydan pahaliyetki katlaştı. İşki taraf karkanıları nek meydanda soğudu söhbetini kanat yaydırıp, köptürlük hemkarlık mudda namısı imzaladı. Hancın yeni galbi hatır munarığa gülçemberek koydu. Belarusya yezgilik körgezmesini közden keçirdi.
1: Әмді қысқы мәмлекет қабарлары аңлатымыз. Jungo қараллық мал кәсіби жәмиетінің әң еңі статистикасыды көрістілішчә, 1-ші айдың 5-ші айғыча, мәмлекет бойынша қараллық мал базардағы пүтішіш мұқтары 4 миллиард 166 миллион юаньге. Пүтішіш соммасы 40 триллион 208 миллиард юаньге жетіп, оқшаш мәзгілдегіден айрым-айрым 24.184% ва 40.13%

Hürmetli radyo anlıkçılar. Şu cay vakti 6. ayının 7. günü keçtin 8. günü geçe İran bilen İsrailiye arasında 4. ayının başlarında Amerika, İsrailiye, İran uruş toktatkandın bu yankı en çok gülemlik uruş yüzbedi. Bu mezgilde Yemen'deki Kuzey kurallıkları arlaşıp İsrailiye bilen münasivetlik parakotlarının Kızıl Deniz'de yürüyüşünü çekleydi kallıkını cakarladı. 6 ayının 8-ci günü düştün kiyin İran İsrailiye'ye kartılgan herbi hareketini toktatkallıkını cakarladı. Arkadın İsrailiye mu İran'ı zerbe berişini vaktinci toktattı. Bu kıytım ki İran İsrailiye uruşunun kölemi kandak. İran İsrailiye uruşunun keynide kandak amılla ba. İran İslam İnkılabı kovduğunuş kısmı 6 ayının 7-ci günü keşte amındak dedi. İran trayektoriyelik başkurulduğun bombu bilen İsrailiye'nin şimalıdaki bir hava armiye bazısı zərbə bədi. Bu qıtımkı zərbə ıqaqlandırış xarakteriyi təvəb olub, İsrailiye'nin yakınkı məzgildə Livan'nın cənibidiki Nurguncayla və Livan'nın paytaxtı Beyrut'nun cənibi şəhər ətrafıdiki hərbi hərkətigə inkas qaytırış məqsəd qılıngan. Amerika zonduğu Trump arkadın Amerika taratkullarının ziyaretini kabul kılganda İran'a sile başkurulduğun bomba koyup bedenla, boldu kılınla, söhbet üstülüge kayıtıp kelişi masılı kılınla, dedi. Trump ondak dedi. Mən derhal İsrailiye zonlisi Netanyahu'ya telefon berip, İsrailiye'ni öç almaslıqı devet kılımən. Çünkü Amerika bilen İran kelişi masılı kılışka intayini yıkıllaştı. 6 ayının 8-ci günü seherde İran'ın nurgun caylarında partlaş avazı anlandı. İsrailiye Devlet Müdafiye Armiyası arkadan mudak dedi. İsrailiye Hava Armiyası neç 10 uruş ayrıplanını işgisilip, İran'ın gharbi ve otturu kısmıdaki herbi nişallarını zerbe bedi. Bu nurgun caylardaki stratejiyelik müdafiye sistemisi ve İran'ın gharbi cenubidaki Mekşahir'deki neft kimya sanayiti universal gevdesini öz işçi kalıdı. Şu günü keşte İran İslam İnkılabı kovduğunuş kısmı İsrailiye'nin hücumuğu inkas kaytırış için İsrailiye'nin Nurgun Hava Armiye bazısı ve İsrailiye'nin Hayfa'daki sanayet eslehelerine zerbe berdiği kallıkını cakarladı. Şu cay vakti 6 ayının 8. günü düştün kiyin İran kurallı kısmı Hatem Enbiya Merkezi başta bir bayanat ilan kılıp İsrailiye'ye kartılgan herbi hareketini toktatkallıkını cakarladı. Arkadın İsrailiye Trump'tan talepi asasen İran'ı zerbe berişini vaktinci toktatkallıkını eğitti. İsrailiye bilen İran uruş kılıp atkan mezgilde Yemen'deki Kuzey kurallıklarının bayanatçısı 6 ayının 8. günü Kuzey kurallıklarının şu günü İsrailiye'nin otur kısmıdaki Yafa rayonudaki nurgun nişallarga başkurulduğun bomba koyup belgeldikini eğitti. Kuzey kurallıkları yine İsrailiye'ye karta Kızıl Deniz'de yürüyüşünü umumüzlük çekteş buyruğu ilan kılıp, İsrailiye bilen alakısı ba, Kızıl Deniz rayonuda hareket kılıp atkan herkandak parahot zerbi beriş nişanı dep karılıdı dep agahlandırdı. Hazır İran-İsrailiye uruşu vaktinci toktuğandan kiyin, Kuzey kurallıklarının Kızıl Deniz'de İsrailiye'ni devamlı kamal kıladığan kılmaydıgallıkı tehi inek emez. Kuzey kurallıkları hazır asaslıkı Yemen'in gharbi şimali kısmını, cümleden paytaxt Sana ve Kızıl Deniz port şehri Hudeyda Katarlık caylani kontrol.

kontrol kılıvatıdı. Bu yıl 2-nji ayının ahırda Amerika bilen İsrailiya İran'ı kural işletkenden keyin Kusey kurallıkları İran'ı kollaydıqanlıqını bildirdi. Bu teşkilatın yukarı derecelik azaları tarat kulağımındak degen. Kusey kurallıkları İran'ı kollaş üçün Kızıl Deniz'nin cenubidiki Mandeb boğuzuda düşmen parahotlarını kamal kılışını oylaşıdı. Kızıl Deniz, Asya, Afrika, Avrupa'dan ibaret üç kıttayını tutaştırdığan halkara su transportudaki muhim yol. 2023 yılı 10 ayda partılgan yeni bir nöbetlik Palestin-İsrailiya tokunuşu mezgili de Kusey kurallıkları Kızıl Deniz ve Arap Denizi rayonudaki Amerika ve İsrailiya bilen münasibetlik parahotlarga arka-arkadan hücum kılıp halkara su transportini bir mahal iğir tosalgıga uçurattı. Amerika bilen İsrailiya İran'ı kural işletkenden keyin İran Hormuz boğuzunu kamal kılışını karşı tedbir kıldı. Hormuz boğuzu Pars koltuğu rayonudaki energiya eksport kılıdığan muhim yol. Onun katnışı tosalgıga uçurap halkarada neft gaz bahası zor derecede örlep ketti. Tahlilçiler mundaq dep qardı. Eger Kusey kurallıkları Kızıl Deniz'de İsrailiya'nı kamal kılsa, halkara energiya teminatı koş iğir mağlubiyet kuşuraydı. Şu çağda Trump hükümeti mi tekimi zor besim gıduç geliydi. Otur Şarık rayonudaki ammevi pikir umumüzlük mundaq dep hesapladı. İran'ın bu kıytım İsrailiye'ye zarbı berişi, asaslıqı onun iştipak dışı Livan Cinju dağını kollap, İran'ın rayon karşılık körüstüş frontının yadrosu buluştak oranı ve iktidarını namayan kılış üçündür. Bırak İran mı kengülemlik tokunuş payda kılıp, uruş patkıqa kaytıp etip gelişini halımaydı. İsrailiye'ye nispeten tahlilçiler mındak tep kardı. İsrailiye Livan'a kartılgan her bir hareket arkılık, Amerika-İran söhbütüge tosalgı payda kılıp, Amerika-İran'ın kilişi masıl kılışını tosmakçı. Bırak Amerika'nın besimi tüpeylidin, İsrailiye bu növetlik tokunuşunu tohtutuşku mecbur boldi, hem de Livan'daki uruz sepede vaktınca özünü yığıştırışı mümkün. Amerika tarafından karganda Trump hükümeti İran'a kural gücü işiltip, tez galiba kılalmadı. Eksiçe Hormuz boğuzu krizisini peyda kıldı. Amerika'nın devlet işide neft bağısının örülüşü halkının narazılığını kozgap, Trump hükümetini gayet zor siyasi besim uçurattı. Şuna Amerika nöbette İran bilen tezdin kilişimi asıl kılıp, kıyınçılıktın kutuluş üstüde izlenmekte. Yakında İran'daki namsız uçur erbabı Amerika'nı agahlandırıp, eğer İsrailiye Livan'a devamlı tacavuz kılsa, İran Amerika bilen bolgan söhbetini vaktinçi tohtutup, Hormuz boğuzunu üzül kesil kamal kılıdı. Hem de Mandeb boğuzu da yeni uruz sepi açıdı, dedi. İran bu signalını koyup beğendin ki, Trump ciddi hizmet işildi. Hem de özünün İsrailiye ve Livan Cinju dağı bilen ayrım ayrım fikir almıştırıqallıqını ilan kıldı. Ama İsrailiya armiyesi 6 ayının 7 günü Beyrut'nun cenubi şehir etrafına yeni bir qitim hava hücumu kılıp, bu növetlik İran-İsrailiya uruşunu kozgıdı. Otur şarık tarat kulları tahlil kılıp mındaq dep qardı. İsrailiya'nın siyasi sahası dikile umumüzlük uruşunun davamlışını ümit kılıdı. Netanyahu eğer Amerika'ya yumuşak kollu kılsa, devlet işi de siyasi bedel töleydi. İsrailiya vaktin iş kol üzgen taktırdı mı? Şunun dinkiyen Livan'a kartılgan herbi hareketin derecesini yeni bir kitim östürüşüne nezardın sağıt kılışkı olmaydı. Amerika'nın İsrailiya'nı kançilik derecede çekleydi kallıkını yeni küzü düşkü doğru geliyordu.

0: İnsan bula.
1: Ciddileşme. Hazır doğru bilen davalaşı xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onun başka psikikalıq davalısaq mı?
0: Aktif yüzünü mən. Özümünü özgərdim mən. Azıraqlı özgürüş mü? Beni ümitke texmi yıkılaştırdı.
2: Psikiki sağlamlıqa köngül böleydi.

Партия 18-ci kurultaydan buyan Partiya Merkezi Komiteti partiyanın yeni devirdeki seyye sağlamlık hizmeti fangcinini aydınlaştırıp, ammini bir xatar ünümlük, kolay, erzan amivi seyye mulazimeti ve asasi davalaş mulazimeti bilen təminleşni asasi mesuliyet kılıp, eğitiplik, H1, N1 tarqılışcan zükümi, eşiyette N9, Ebola kanaş kızıtması katarlık tuyuksuz yüzbergen yokumlarının muvaffakiyatlık aldığını aldı ve ulağı takabül turdi. Asaslık yokumluk keselinin kozguluş nispeti körnerlik tövellidi. Partiya 19. Növetlik Merkezi Komiteti 4. Umumi yığınında halkının sağlamlık seviyesini östürüşkü dair tüzüm kapalıtını küçeytiş talepi oturu koyulup, amivi seyye mulazimet sistemisi kuruluşunu küçeytiş, yeniden peyda bolgan tasadibi yüzbergen zor yukumluk keselini vaktida salmak bir taraf kılış idare kılış sistemisi ve idare kılış iktidarını zamani ulaştırışının mühim nişani ve vazifesi kılındı. Aldını ilişini asas kılıp, amivi seyye yukum müdafiyesini ve zor yukumluk keselinin aldını iliş

tizginlashni kuchaytirib, ommaviy sayyo mulozamat sistemasini puxta qadam bilan taraqqiy qildirish ta'kidlandi. 2100 yillik kurash nishonini amalga oshirish tarixiy musobaqasida sayyo sog'lomlik ishlarini rivojlantirish boshdan oxir ulug' o'rinda turib, davlatning umumiy strategiyasi bilan zich chipsilashtirilib, muhim tiraklik rolini joriy qildirmoqda. Bu qitimki yangi tasman o'pki yallug'i yuqumining oldini elish, tizginlash kurishi shuni ko'rsatib berdiki, davlatimizning ommaviy sayyo mulozamat sistemasi, davolash mulozamat sistemasi, davolash kapaleti sistemasi, dori ta'minot kapaleti sistemasi, shuningdek, zo'r yuqumliq kasallikning oldini elish tizginlash va jiddiy ishlarga taqobil turishni boshqarish sistemasi umumiy jihatdan unumli bo'ldi. Lekin ba'zi ojiz halqalarmi mavjud. Buning ba'zilari tuzilma mexanizm masalasi, ba'zilari siyosatni amaliyalashtirish masalasi, ba'zilari bo'lsa taraqqiyot davomidagi masalalar. Kuchli ommaviy sayyo tizimini barpo qilib, signal berish, hozirlik ko'rish mexanizmini takomillashtirib, oldini elish, tizginlash va qutqizish, davolash iqtidorini umumiylik o'stirib, mudofiya to'g'rini puxtalab, ayirish temini toza mustahkamlagandila, ondin xalqning sog'lomligini haqiqiy turda kuchli kapolatga ega qilg'ili bo'ladi. Endi men ko'pchilikning fikr takliflariga birlashtirib, mundaq bir qancha masala ustida yana ilgirlab to'xtalib o'taman. Birinchi, kasallikning oldini elish tizginlash sistemasini isloq qilish va mukammallashtirish kerak. Oldini elish eng tejashlik, eng unumli sog'lomlik taktikasi. Kasallikning oldini elish tizginlash sistemasi xalqning sog'lomligini qo'g'dash, ommaviy sayyo bexatarligiga kapolatlik qilish, iqtisod va jamiyatning muqimligini qo'g'dashning muhim kapolati. Bu qitimqi yuqumning oldini elish tizginlash kurashidan qaraganda davlatimizning ommaviy sayyo sistemasi muhim rol o'ynadi. Lekin favqulodda zo'r yuqum oldida iqtidor kuchli bo'lmaslik, mexanizm jalliq bo'lmaslik, harakatlantirgich kuch yetarlik bo'lmaslik, oldini elish bilan davolashni birlashtirish zich bo'lmaslik qatorliq masalalar oshkorlandi. Bular o'z navbatida ko'ni masala hisoblanadi. Endi qat'iy niyat qilib hal qiladigan vaqt keldi. Buningdagi yo'lnish mavqeini texmo dal joyida texmo unumlik oldini elishga qo'yib, tuzilma mexanizmni ravonlashtirish, funksiyalik o'rin bekitmasini oydinlashtirish va kasbiy iqtidorni o'stirish qatorliq jihatlardagi islohot salmoqini oshirishdan iborat. Ommaviy sayyo ishlariga muqim selinma selish mexanizmini o'rnatib, kasallikning oldini elish tizginlash ul sharoitini yaxshilab, ommaviy sayyo mulozamati turlarini mukammallashtirish kerak. Kasallikning oldini elish tizginlash apparatlarining funksiyasini ta'sis qilishni sarxillashtirib, mukammallashtirib, davlat, o'lka, shahar, noyadan iborat 4 darajalik kasallikning oldini elish tizginlash markazi va turlik maxsus kasallikning oldini elish davolash apparatlari tayanch davolash apparatlari tirak asosiy qatlam davolash sog'liq saqlash apparatlari ul qilingan armiya bilan xalq yug'urilgan oldini elish bilan davolash birlashtirilgan kasallikning oldini elish tizginlash sistemasini takomillashtirib yuqori tuvan ham turtki bo'ladigan ish taqsimoti bo'yicha hamkorlik mexanizmini o'rnatish kerak. Davlat darajalik kasallikning oldini elish tizginlash apparatlarining iqtidor qurilishini kuchaytirib, texnika, iqtidor, ixtisoslar zapisini oshirib, boshlamchilik rolini joriy qildirish lozim. Kasallikning oldini elish tizginlash apparatlari bilan shahar, yezi, mahallalari ham turtki bo'lish xizmat mexanizmini takomillashtirib, yezi bozor doktorxonalari va mahalla sayyo mulozamati markazlarining kasallikning oldini elish mas'uliyatini kuchaytirib, birlashib oldini elish tizginlashning asosiy qatlam ulini puxtalash kerak. Davolash bilan oldini elishni moslashtirish mexanizmida yangilik yaratib, xodim, uchur, boylikni ravonlashtirish bilan
nazarat qilish, boshqurish bir-birini cheklab turadigan mexanizmni barpo qilish kerak. Kesalning oldini olish, tizginlash ixtisosliklari qo'shuvni qurilishini kuchaytirib, kesalning oldini olish, tizginlash zamonaviy tizimiga uyg'un keladigan ixtisoslarni yetishtirish, ishlatish mexanizmini o'rnatib, asosiy qatlamning kesalning oldini olish, tizginlash qo'shuvini muqimlashtirish lozim. Bir turkum yuqori saviyalik ommaviy sayya shoyalarini qurib, etiologiyalik baholash, yuqum vaziyatiga muhokama qilib hukm chiqarish va tarqalish qonuniyatini tadqiq qilish, naq maydonda epidemiologiyalik tekshirish, tajribaxonada tekshirish qatorliq amaliy masalalarni hal qila oladigan ixtisoslarni kuchayib yetishtirish kerak. Ikkinchi, kuzatish, signal berish va jiddiy inkos qaytarish iqtidorini kuchaytirish kerak. 2003-yili SARS yuqumi yuz bergandan keyin davlat yuqumliq kasalni to'g'ri bevosita ma'lum qilish tizimini barpo qilib, kasalning oldini olish tizginlash apparatlarining qattiq material sharoitini xili zo'r darajada yaxshiladi. Baldur kuzatish, signal berish iqtidorini kuchaytirishni ommaviy sayya sistemasini takomillashtirishning navbatdagi eng jiddiy vazifasi qilish kerak. Baldur bayqash, baldur ma'lum qilish, baldur ayirib etish, baldur davolashdan iborat to'rt baldur ichida halqiliq bo'lgani baldur bayqashdir. Yuqumliq kasal yuqumi va tasodifiy ommaviy sayya vaqeasini kuzatish sistemasini mukammallashtirib, sababi noma'lum kasal va benormal sog'lomlik vaqeasini kuzatish mexanizmini yaxshilab, baholash kuzatishning sezgirligi va to'g'riligini oshirib, ko'p nuqtadan qo'zg'aladigan aql signal mexanizmini o'rnatib, ko'p yo'l orqali kuzatish, signal berish mexanizmini takomillashtirib, udunlik tahlil qilish, markazlik muhokama qilib, hukm chiqarish iqtidorini o'stirish kerak. Tajribaxonada tekshirish to'g'ri qurilishini kuchaytirib, yuqumliq kasalni tekshirish iqtidorini o'stirish lozim. Ommaviy sayya apparatlari bilan davolash apparatlari moslashib kuzatish mexanizmini o'rnatib, asosiy qatlamning qarovullik rolini joriy qildirib, baldur bayqash, baldur ma'lum qilish, baldur bartaraf qilish kerak. Tasodifiy ommaviy sayya vaqealarga taqobil turish loyiha tizimini takomillashtirib, darija turi bo'yicha sayya jiddiy vaqealarga taqobil turish qo'shonini qurish, vaziyatga muhokama qilib hukm chiqarish, epidemiologiyalik tekshirish, davolash qutquzish, tajribaxonada tekshirish, mahalla yetakchilik qilish, moddiy ashyolarni taqsimlash qatorliq sohalarni qoplash kerak. Asosiy qatlam sayya xodimlarining bilim zapisini ko'paytirib va ularni tarbiyalash, mashqlantirishni kuchaytirib, dastlabki bartaraf qilish iqtidorini o'stirish lozim. Sayya jiddiy vaqealarga taqobil turish bilimlari tashviq tarbiyasini cho'nqur qanot yoydirib, xalq ommasining tasodifiy ommaviy sayya vaqealarga bo'lgan tonish saviyasi va oldini olish, o'zini qutquzish, o'zaro qutquzish iqtidorini o'stirish kerak. Har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari zo'r yuqumning oldini olish, tizginlashni qarallik muhokama qilib, o'rinlashtirish qatorliq sayya sog'lomlik xizmat mexanizmlarini o'rnatib, odatdagi mazgil bilan yuqum mazgili birlashtirilgan, tarmoq rayon halqigan, yuqori tuvan ham turtki bo'ladigan birlashib oldini olish, tizginlash bo'yicha moslashtirish mexanizmini takomillashtirib va sarxillashtirib, buyruq iniq, sistema tartiblik, bo'laklar ravon, ijro kuchlik bo'lishni ishga oshirishi lozim. 3. Zo'r yuqum bo'yicha qutquzish davolash tizimini takomillashtirish kerak. Bu qitimqi yangi tashsiman o'pki yallug'i bemorlarini qutquzish davolash xizmati islohot ichib etish yo'li qo'yilgan 40 yildan bo'yonqi davolash mulozimati tizimi qurilishi. 20 yildan bo'yonqi nuqtaliq maxsus kasallik bo'limi qurilishi, tibobatchilik, dorigarlik, sog'liq saqlash tizimisi islohoti cho'nqirlashtirilgan 10 yildan bo'yonqi natijalar ustidagi bir qitimliq markazlik ko'rak bo'ldi. Biz xalqni hammadan a'lo bilish, hayotlikni hammadan a'lo bilishni chiqtirib, butun mamlakatdagi boylikni
misli körülmegen derecede toplap, kem kölemde kutkuzuş davalaş hizmetin kanat eydirip, bir mi yukumlanğıçını çürüp koymay, bir mi bimardın vazgeçmey, emdili tuğulgan bu vaxtın tartıp, 100 yaştın aşkan bu ay momaygıça eşkimdin vazgeçmey, bimarlanın hıracet meselesi sebeplik davalın ışığı təsir yetmeslikige əqiqi kapalatlı kıldık. Bu qetim Xubiyge yardımgı bargan 146 davalaş etirdi. 42 mindin artıq tibbi xadımının mutlaq köp kısmı hükümet doktorxanlarının gelgen. Əməliyyat şunu ispatıldı ki, hükümet yetekçilikidiki, ammivi paravallıq yetekçilikidiki, hükümet doktorxanların yetekçilikidiki kutquzuş davalaş sistemisi zor yuqumğı taqabıl turuşunun muhim kapalıdı. Şuna, hükümet doktorxanalarının yuqumluq keselini kutquzuş davalaş iktidari kuruluşunu umumüzlü küçeytip, universal doktorxanalarının yuqumluq keselinin olduğunu iliş davalaş əsləyəsi kuruluşu ölçümünü mükemmelleştirip, ciddi vəqələgi taqabıl duruş boyunca davalaş kutquzuş zapısı iktidarını östürüp, dövletimizin zor yuqum boyunca kutquzuş davalaş sistemisi və iktidarını yeni səviyyəgi yüksəldiriş gerek. Davalaş baylıqının muvaffaq caylı işini sərxillaşdırış kerek. Mövqəni adetki məzgil bilən yuqum məzgilini birləşdiriş, kəmtüklükünü toluqlaşqı qoyub, ciddi halətdə davalaş, saxlıq-saxlaş aparatlarını səpərvər qılış, hazırlıq görüş, rayulla həmtürütkü buluş, xadımların yötkəşini bir tutaş planlap, yuqumluq kesel qatarlıq zor yuqum boyunca dərəcəgə, qatlamğa, tarmaqa ayrılgan kutquzuş davalaş mexanizmini orıntış və takamullaşdırış gerek. Şəhər məhəlləri və yeza asasi qatlamları, çıqradiki port şəhərləri, nayiyə dərcilik doktorxanala və cüngi doktorxanlarını muhim noxt qılıb, şəhər yezlanın üç dərcilik davalaş mülazimeti torunu mükəmməlləşdiriş lazım. Dövlətlik tibabət mərkizi, rayon davalaş mərkizi qatarlıq bazı kuruluşlarını küçəytib, zor yuqumluq kesel boyunca kutquzuş davalaş iktidarını östürüş gerek. Zor yuqum boyunca kutquzuş davalaşqı münasibetlik pelle kuruluşunu küçəytiş. Bolup mu ciddi ihtiyaclıq bolğan eğir kesel tibabıdı, nəpəs yolu, narkoz qatarlıq kəsiblərinin pen kuruluşunu küçəytiş gerek. Alaqadar siyaset tədbirlərini tüzüb və yolu qoyub, teğimi köp yukarı səviyyəlik tibbi xadımlarını yuqumluq keselinin olduğunu iliş davalaş hizmeti bilen şuğulunuşqı cəlib kılış gerek. 4. Vətənpərvərlik tazlıq hərkitini çonqur qanat yaydırış gerek. Vətənpərvərlik tazlıq hərkiti partiyamızın ammivi loşenini tazlıq keseldin müdafiyeliniş hizmetigi tədbiqlaşdı ki muvaffaqiyyətlik əməliyyeti. Yeni taşsıman öpki yalluğu yuqumunun olduğunu iliş tizgilləş kürüşüdeki təcrübələrini yekülləb, vətənpərvərlik tazlıq hizmetinin məzmununu beyitib, şəkil, usulda yenilik yartıb, muhit tazlıqını tüzəşdin, cəmiyyətinin sağlamlıq boyunca, umumüzlük başquruşqı ötüş kütürütkü bulub, xalqının sağlamlıqı münasibətlik, umumluq xarakterlik, uzaq müddətlik məsələlərini yaxşı həl qilish gerek. Yaşaş muhitini umumüzlük yaxşılab, ammivi səyyə muhit ul əsləsi kuruluşunu küçəytib, şəhər yezlanın muhit tazlıqını tüzəşini olğı sılzıtış, pakız şəhər bazar bərpa qılışını olğı sılzıtış lazım. Mədəni, sağlam, yeşil, muhit asrar turmuş usulunu təşəbbüs qılıb, sağlamlıq bilimlerini umumlaşdırıb, yaxşı yemək işmək adıtı yetildiriş gerek. Sırtqı çıqqanda, maskı taqaş, əxlətin türgü ayırıb taşlaş, icdimai alaqıda arlıq saxlaş, ayırım qıza alınış, ortaq çok işiltiş, torda aldın kilişib kesel körüstüş qatarlıq mədəni sağlam turmuş adətlərini kən aytış gerek. Sağlamlıqni barlıq siyasətləgi sındırış kütürütkü bulub, sağlamlıqni bütün hayatlıq dəvriliki boyunca başquruş ideyasını şəhərini planlaş, kuruş, başkuruşunun pütkül cəriyanıqa. Hər qaysı halkılırgı sındırıp, şəhər bazarlı şiş tez tərəqi qılış,
Ahala ziş toplişiş alahidlikige uygun kilidigan ammivi seyye sistemisini tez berpa qilish kerek. Her dercilik partiya komitetleri ve xalq hükümetleri vatanperverlik tazlık hizmetini muhim işlak kün tertibige kirgizip, tarmaq tesis qilish, funksiyen tengşeş, xadim sepleş, xiracet acırtış qatarlıq cihetlerde kapaletge iyi qilip, texımı önümlük ijtimai seferverlik usulü üstüde izdiniş kerek. 5. Cumhuriyet tibabeti doğrugerlikinin zor yukumluk keselinin aldığını iliş davalaştaki rolünü cari kıldırış gerek. Cumhuriyet tibabeti bilen garip tibabetini birleştiriş. Cumhuriyet tibabeti doğruları bilen garip tibabeti doğrularını birleştirip şiltiş bu kıtımki yukumluğun aldığını iliş tizgilleştiki bir çoğun Allah edilik. Şundakla Cumhuriyet tibabeti doğrugerlikinin cevhirigi varıslı kılış. Doğrularını saklap yenilik yaratıştaki canlıq əməliyyət. Neçimin yıldın bu yan, Cunhua milleti sansızlığan xəvübni xəvübsizliki aylandıralışı da Cunhi tibabeti doğru gerlikigi tayanğan. Həm də yukumluq kesel bilən iliş dağımı da kezik və hər xil kesellə doğrusu da. Yukumluq qızıtmı kesellərini pərqləndürüş və davalaş doğrusu da. Yukumluk kızıtma keselleri doğrusu da katarlık klasik eserlerini barlıq keltürgen. Bu ketim kelinki da ilgap çıkılgan 3 doğra 3 resip, del klasik tibbi kitapladaki resipla asası da özgertip tayarlangan. Tatkik kılıp delilleşini küçeytip, Cunhi tibabeti doğrugerlikinin yukumluk keselinin olduğunu iliş davalaş nezriyesi ve davalash qonuniyatini yakunlab, pan texnikida o'tkalga hujum qilishni tashkillab, ham zamonaviy baholash vositasidan yaxshi foydalanib, ham necha ming yillik tajribaga to'liq hurmat qilib, Cunhi tibabeti dorigarligining unumini yaxshi tushuntirish lozim. Klassik tibbiy kitoblarning javharlarini ratlash va qezishni kuchaytirib, bir turkum pan tadqiqot tirak supalarini qurib Cunhi tibabeti doğrularını təşürüp, bağlaş, təşürüp, təsdiqlaş mexanizmini ıslah qılıp və mükəmməlləşdirib. Cunhi tibabeti yeni doğrularını tədqiq qılıp yasaş və kəsb tərəqiyyatını ilgiri sürüş gerek. Cunhi tibabeti doğrugərliki mülazimət sistemiz kuruluşunu küçəytib, Cunhi tibabeti doktorxanlarının ciddi işlağı təqabül turuş və qutquzuş davalaş iqtidarını östürüş gerek. Cunhi tibabeti doğrugerliki xas ixtisaslıkları kuruluşunu küçeytip, devletinin cunhi tibabetçiliki boyunca yukumluk keselinin yukarı seviyelik olduğunu iliş davalaş koşununu berpa kılış gerek. Cunhi tibabeti doğrugerlikini başkuruşka dair tüzülme mekanizm meselesini çoğunkur tatkik edip, cunhi tibabeti doğrugerliki hizmetteki bulgan teşkili rehberlikini küçeytip, Cunhi tibabeti doğrugerliki bilen garip tibabeti doğrugerlikinin bir-birini toluqlışı mas terakki kılışıgı türütkü buluş gerek. 6. Ammivi seyyegi dair kanun nizamlarını mükemmelleştiriş gerek. 2003. Li sarı süstünün qalbi kılgandım bu yan devlet yukumluk keselinin aldığını iliş davalaş kanunuğu tüzdüşkür güzüp tasadibi vekagi takabül duruş kanuni. Tasadibi amivi seyye ve kaldırge ciddi takabül duruş nizami ve yandaş layelerini arka arkadan çıkarıp yukumlu bir taraf kılış hizmetini kanun kullanması iyi kıldı. Lekin kanunu belgilengen mezmulla bir dek bulmaslık, cipsilaşmaslık ehvallarımı saklandı. Yukumluk kiselinin aldığını iliş davalaş kanuni. Tasadibi amivi seyye ve kaldırge takabül duruş kanuni kadarlık kanunlarını tüzüş ve tüzütüş kirgüzüş hizmetini karatmalı kalda algı sildetip, hukuk mesuliyet inik, tertipi kiliplaşkan, icrası küçlük bolgan, yukumnun aldığını iliş tizgilleş boyuca kanun icra kılış mekanizmini takamillaştırıp, yeni peyda bolgan, tasadibi yüzbergen zor yukumluk kesellerinin aldığını iliş tizgilleş tedbirlerini yanımı ilgirilgen halda kanun cahitini mükemmelleştirip, merkez bilen yerlik, hükümet bilen tarmak, memuri organ bilen kesbi aparatının hizmet mesuliyetini aydınlaştırış lazım.
ammivi səyyə bi xətərliki və yuqumnun oldun iliş tizgilləşki dair qanun nizamlarını umumlaşdırıb, pütkül cəmiyyətnin qanun boyca hərəkət qilişi, qanun boyca iş görüşügə türütkü boluş gerek. Hörmətik radio anlıqıcılar, biz bugünkü övünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 6. ayının 2. günü mütəxəssis alımla söhbət yığında qılğan küçlük ammivi səyyə sistemisi bərpa qılış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlattıq.

Bir kanda muallim chaqirdi. O'qiyotgan kitobimni ko'tiribla yiniga chiqdim. O'xshagan polonning hidi dimoqqa urildi. Ayol kishi yo'q qo'ydik tamoq, mushundaqroq bo'ldi ekan, dedi muallim kulib. Nima deydigan siz muallim? Tamoqning mezlik puriqidanla ishtayim echilib ketdi. Cho'qim bek o'xshitdingiz g'udayman. Maqtabamay, avval yapaqina qini. Biz kulki chaqchaqlar bilan o'tirib, tamoq yeyishga boshladik. Uy tamoqi yemigila uzun bo'g'ashqimi? Yoki muallimning qo'li rostali shundoq tamlikmi? Bu polo shundoq deydi. Hozir tatinish, xijolchiliklarim tugab, o'zimni to'lima erkin his qilmoqda edim. Amaliyotdimi, maktabda kundi muallim bilan birga o'tkazishga, u qalbimdagi yaqin kishimga aylanib bo'lgan edi. Bugun uni o'zimga texima yaqin his qildim. Tamoqdan keyin muallim gap boshladi. Boyimandan yolg'iz yashamsiz deb so'rag'anda, dedi xiyolga botgan holda. Aslı o, men sorğan sualni tekçi unutup qalmagan ekan. Onda qamas. Mening mo inoq bir ailem bo'lgan. Ayalim necha yil ilgari tugab ketdi. Bir qizim xizmat munosibati bilan boshqa nohida turib qoldi. Shunga hozir ko'yginingdek bu uyda yolg'iz qoldim. Lekin nurg'un kitoblarim bor. Shulamang hamroh bo'ldi. Muallimning gaplarini anglab Yestaşlıq arlaşqan bir xil hürmətdə onun gözlərə tikildim. Lekin sözlərə qandaq ifadə bildirishni bilmədim. Çünki bu mənim tonca qetim çoğla bilan turmuş haqqında paranışıb oturuşum idi. Kitablarınız bək sarxılgan müəllim, dedim, gəplərimnin taza qollaşmığanlığı özümgəmi ayan idi. Oqib yürgən çağlarımdan tatib, kitab yığışqı başlığan mən, dedi o. Muallim keyin menga o'zining japoliq o'qish tarixiga doir hikoyalarni so'zlab berdi. Uning o'qishga bo'lgan ishtiyoqi, tirishchanligi menga bakma ta'sir qildi. U chaqlardagi sharoit bilan hozirgi maktab turmushini aslo solishtirib bo'lmaydi. Muallimning atiganda o'rindan turib maktabga berish uchun 1.5 soat yo'l mangdiganligi. Bir daftar uchun maksimum ishkida qanchalik vaqt ujra saqlaganligi. Kiyimlari yirtilib ketsimi mayliki, darslik kitobining yirtilib ketishiga chidamaganligi. Uydan ilib bo'lgan puchiq sag'ri bilan bir kun jam saqlaydiganligi qatorliq ishlar meni chuqur o'ylantirdi. Hozirgi turmushimiz u chaqlardagidan chiq yaxshi edi. Daftar qalamlarimiz yetarlik. Darslik kitobni mu 2-3 balig'i birdan taqitadigan ish yo'q. Yana maktabda yotoq tamoqlarimiz mu tayyor edi. Hozir sizlar bek baxtlik, dedi muallim hikoyasini oxirlashtirib. Shunga bundoq o'qish fursatini

qadamlarım tolım oğuşluq besilmaqtı idi. Yazlıq tətildə öyə qaytıp gelip, dadamın etiz işlerine yardımlaşkış, imtihan nəticəsini təqasalıqdan saqlaşqa başladım. Dadam yenini burunqıdak tenim tapmayı işlətdi. Apam xolum xoşunlanın öyüge kirib, quruq paran selib ulduratdı. Dadamın ilik çağda etip əgini esimde bulğaşqa, apamın mağı tutkan muamelesiye anca etip arqıp getmedim. O, özü xala bəmigən mehir muhabbetini tələb qılışqa, mende heç qandaq asası yok idi. Şunaqda mı apamın dadamın yaxşıraq muamele qılışını, ailemizde azraq bolsumu illik bir kəybiyatının hüküm sürüşünü ümit qılatdım. Bu xiyalımını bilgən dadam çonqır ufsınıp qoydu. Bol deyip alam, onu avar qınmaylı. O, öz arzusuğa yetenmegende aşında qiydaydıqan bop qaladı. Lekin dada, mən mu o yette kiripti mən. O yeni nəkem geç qiydaydı. Acaba, dedim o oğlum, xalımğan iş qızı olğanın paydası yok. Onun bizni taşlap ketmegenin özü çoğ iş. Əməliyyətdə onun qımı asan əməz. Әнді кәп қығынымның пайдасы еқлігін ес қалдым. Бұ тұрмышқа дадам күніп қаған екен, маңын емі амал. Бұ ішлаға ішімді пүшіріп үрген көлінің бірі де, күтмеген едін вылайетлік сүфендін чақыр қағыз кеп қалды. Бұ чағдыке хошалықымға ешті мі тоғыр кеммейді. Бұ бір күн хошалық вә хайат

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalq Radyo Stansısının üzülməz melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizgə həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıqınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Radyonuq dostlar, programımız qaytıp geldik. Qaraydığan bolsaq, bir günlük xizmet davamında bizden köpinçe vaqtimiz yığın, telefon uruş, telegramma yollaş, kompüterde hüccet görüş, dokulat anlaş qatarlıq xizmet münasibetlik kişiler bilen ötüdükken. Biz yine her xil kişiler bilen uçuruşup duruşqa muhtaç bolduykenmiz. Muşu uçuruşlardan bizden kişilik durmuş çemberkimiz asıl bolduykken. Biz yani şu kişilik durmuşumuzda tövendikidek ehvallara dikkat kısak, kişilik durmuş münasibetimiz tekimi güzel devamlaşırken. Paranlışta, söhbetlişte, badı geldi kılışta, karşı tarafına hürmet kılışımız gerek. Bu kızıkıdığan meselelerin oturuğu koyup, geçilip yiyilip sözleşik yerden kısak, uçakta o mu siz bilen kuşal kuran badı geldi kılalaydı. Sözünüz ümit varlık tolgan bolsun. Ümit varlık başkalarına yakış təsir berdi. Kızmetteki kızıkışınız, turmuş hissiyatınız ve kişilik hayat işlerinizin bayan kılığınızda köpçülüklerin siz bilen badi geldi kılışka zadı kızıkı vatamdı, kızıkmayı vatamdı. Muşunu baykayalayız. Lekin başkalarına ağırnıştın, dert döküştün kattı sakınlı. Pasıp, ümitsiz sözlerini başkala anlaştık alamaydı. Karşı tarafka öz oranının muhimliğini his kıldırın. Bütün vücudunuz bilen karşı tarafka ehmiyet verin. Hüddi onun hizmeti, o uçurgan kıyınçılık ve tecrübeleri sizge okşaşlı muhimdek duyuldu bozun. Şuna olan birge karşı tarafının kızıkışını bilin. O sizden yakış gönlünüzde düşen son, hem başkalarına köngül bölüdüğün yakşı sırdaş kendip eskusun. Endi yeni bir mesele, jığın aşkanda vaxt kırayı kılın. Keşkip kılış ihtimalı bop kalsa, başkalarını haberlendirip koyun. Eğer kılışkı mümkün bulmuşsa, hem aldın mölçerliğiyle bulmağın amınla tüpeyildin keşkip kalan bulsunuz, aldı bilen telefon verip, karşı tarafını haberlendirip, sebebini düşündürün, kaçan yetip geldi allığınızda mı? Karşı tarafı uxturup koyun. Sizden levzinizde turduğun adam işkerlikinizde his kısın. Konunuzdan çoğun yeri de başkalarını oylan. Başkalarının ihtiyacını kubul kığan ve okşumağın caylarını uçuratkınınızda başkalarının sizge kandak karaydı allığını bilip bekiş. Yani ben bilen boğan ortak işladı kandak. Başkalar minin ifademden razı mı, emes mi? Diyelerini oylaş gerek. Şundala özünüzden başkalarının nezirde kandak orunda turduğallıkınız ne? Asan bilip alalaysız. Sevimlik dostum, yakşı kişilik münasibet sizge her vakit yer bolsun. Etrafınızda güldek dostlarınız bolsun. Hoş, küldürümüz devamlı sizler için.

0: ama.
1: Radyonun uçtosla programımızı da almıştırmadığımız şundan oylap kaldım. Bu dünyada en kıymetlik nerse haksız buldukken. Neymiş ki bundak değil mi? Mesela kuyaş nuru haksız. Gülgiyala ve canlıkla haksız. Hava haksız. Onun başka yine biz izcil etrafımızdaki kişilerin mihri muhabbeti içinde yaşaydıkken biz. Hiç kim bizden hak talep kıganamaz. Elbette dostluk haksız. Zerikke vaktimizde bizge hemra buluduğun aşı Adem. Yıkılıp düşken de belikimizden yöligen aşı Adem. Könlümüz ağırganda bizden bağırgı baskan aşı Adem del bizden dostumuzdur. Onun başka muhabbet haksız buluduken. Aşı ihtiyarsız teşebbüskarlık bilen könlünü düşünüş, tosuşka amalsız boğan seyginiş. Aşı özüra katlık güyünüşle, hayatlıkının en çoğun katlımedeki könül, müstekem işenç. Bulanın hemmesi haksız buluduken. Tekimi muhimi pulgı seti bağlı bulmaydıken. Yani buladın başka nişan haksız buludu. Meyli kandak adam bolsun, hemmesi kişilik hayatta üzüge nişan belgeligen buludu. Bu nişanın bazısı uluğ buludu, bazısı adettikidek buludu. Fakat siz halısınızla, tırısınızla nişanınızı iterleysiz. Onun başka, yani ümit haksız buludurken. Fakat biz oylusakla maksatki iterleydikken biz. Yani onun başka bahar şamili, simsiz yağmur katarlıklarının hemisi haksız buludurken. Şunlaşka Söyümlük Radyoğunluğuş dostum, yani şu pulgı seti bağlı bulmaydıgan kımmetlik baylıkımız ne? Her vakit kadırlaylı. Yani ondak bolsa biz kıymetlik vaktimizde mi kadırlaylı, yıkımlık küylerimiz devamlı silah için yanıraydı.

İkincisi sağlam beden. Maylıq erişdiki maddi şart bolsa sağlam beden buluş. Sağlam beden muşu tırışıp olgılgırlaştiki en mühim şart. Üçüncüsü çoğu, en tüven boğan bilim şartı diplom. Diplom oncu vala mühim emez. Bırak hayatta maylıq erişdiki bilimnin şartıge hergiz salgıraşk bulmaydı. İqtisadi ve ictimai baylıq iyi boğan kişi, baylıq iyi boğan adem dümü bəkirək aldıraş yürüydüğün adem. Tötüncüsü, kişilik münasibetdeki səmimilik. Yalğız atının çeni çıxmaz, çeni çıxsımı deni çıxmaz. Kişilik münasibetde aman başqıla bilen birlikte həmkarlış pişkılışkı doğru kildi. Bu vaqtta bizge neme kerek boludu? Səmimilik. Səmimilik sizni bipayan dünyaya başlatmaqdı. Beşincisi, özünün netice kazına alaydıqallıqı işiniş. Ümit adamla alğılı gerleşki ündeydi. Adamla otursa da bay ve namıratlık perkı buludu. Emeliyette bayla ümit var bulup, özgü işiniş arkalık yol tapkallığı hesaplandı. Altıncisi, başkala bilen tənbəhərliniş. Siz erişken barlıq baylıq ve güzel nərslərinin həmisi cəmiyyətdən gəgən. Küllərinin bir də cevap qaytırışınız gerek. Cismani cəhətdiki kiçikini töhpümü adam buluşdiki ən əqəlli pozisiya. Yetincisi, özüge qatıq tələb qoyuş. Birə nəticəyə erişmək asan emez. Özüge qatıq tələb qoyduğan adam özünün işki keyfiyyatını kontrol qılalaydı. Həm özü yetməkçi boğan nişan qiytəlaydı. Eğer siz yukarıda deyilgen aldıngı şartlarına iyi boğan bolsanız, bay buluş yoluğa karap mangan bolusuz. Bir adaki baylık herkiz mi kıssatkılı kartılgan emez. Bu baylık biz erişmekçi boğan bütün arzu nişanımız. Şundakla kalıp baylıkımızını közde tutudu. Barlık dostlarımızdan muhabbet yer bolsun. Güldürümüz tamamen sizler için yavraydı.

bar degendek bir iş kılgan gap. Demek, ula özünün acizliğini, eksce sizning güçlülüğünüzni, gepinizning asası barlığını his qilib yetken. Dehqonlar ichida jazman sizge ve sizning texnikangizga qiziqayotgan kişiler var. Siz şu kişilerin tapsınızlı bo'ladi. Ularga pak sözlab, ularni qoyil qiling. Siz jazman utuq qozonasiz. 10 yıllık emgek meyveğinizin bırakma nabut buluşunu halim aydıgan siz. Hayretlik bulun. Mən sizge işinim ben.

Az adam biraz oyunup durup getkendiğin kin, olanın gibi cevap verdi. Emeliyette konu tehlilerinin hemisini kumur ve etişinin haceti yok. Çoğun tehlilerinin kıyırıp kalehleşip getken önümsüz şunlarını ilip etiş, hedefin ziyade boy tatip getken şunlarını muhabbık çaygı bastırış, tüpbeşini parçalap boş yiyegi yötkeş katarlık usulla arkalık tüpbeşi ve teknin ilgileyen yer kölümünü tedirci kiçikletiş. Boş yege toluklap tek tikiş, yanılap tikildiğen teklerini obdan planlap rətlik tekşi tikiş. Yeni tekler meyve kiriyendinkin, en ahırda rətki pekatli keltürgülü bulmaydıgan teklerini köçürüş gerek. Bundaq boğanda usuluğu yedidiğen təsirini azayt kılıp oludu. Mən o teklikdiki boş yelanın həmmisiye tek tikip boğan, şuğunisi rətlik buluşuğu dikkat kımaptı mən. Kaya boş bolsa, şu yege tikiyi veripti mən. Boş yelage tek tikip oğaları obdan boptu. Hazırca rətki kəmisi heç kısı yok. Bağının planını obdan kılıp alğan dinkin, plandaki tek tikildiğen orun boş bolsa tek tikiş gerek. Yeni tikkenleri rətki kəmisi dərhal köçür və sək boludu. Konu təkləni bayam deyəndək tədirciyi köçürüş gerek. Ondaq bolsa, bunu mən astı-astı kılıvasam boğudak. Kanç tez bol şünçi yaxşı. Yenilaş sürede tez bolğan seri önümümü tez görülüdü. Bu kənitdə yer kıs boğaşqa, yerdin paydalanış önümünü tezden yuquru kötürüş, dehqalanın kirimini aşırışdiki ən yaxşı usul. Ras, toğru deyil afkım. Kila yili təkləni aşqanda barangı ilib asla, pərviş qılış asan boludu. Təklənin barangı ağanda pərviş qılış kolaylıq bulub lıqanmay, yana özümnün tək tuturubla sesib gedişini saxlanğılı boludu. Bu mu, özüm husulunu aşırışının yana bir muhim tədbiri. Oyli gidək barangılamdıq, bununğa köp yağış gedidocu mu? Bundaq igiz qılıbilişinin hacid yok, dedi az adam oyli ki barangı görüstüb. Ölçemlik baran bozulu boludu. Bırak, özlerinin bu konu bağdaki təklini ölçemlik barangı ilişi təs. Hazırca yedin muhabıq kütürüp koysaqlı boludu. Kiyin bağını yenili bağan dinkin, bırakla ölçemlik barangı asaqlı boludu. Kandaq baran ölçemlik baran boludu. Çoğun itizi kılıngan təklideki baranlarının yönlüşü, yantoluq dərəcisi, İgizliki ve kendiki törük arlıqı, toğrısım arlıqı katarlıqla karada konker talepleba. Konu bağlanı özgertişke kancilik vaqt kete? Dəb sordu Aysımğan. Yer tüzlüşi ve hazırkı teknin cayliş əhvalı qarab, özgertiş planı tüzü bağan dinkin tədirci özgertsek boludu. 2-3 yılda közlügen məqsəd getgili boludu. Amma yeniden kenaytıp tikildiğen təkləgi karda, talep kattık. 2 yıl içi de umumlaştırıp oluş gerek. Mundaqca etkanda, kela yıldın başlap yeni usulunu kollamay, konu usulu dikilgen tekle berdek kumurup taşlandı. Özle, emde kanda kılay deydila. Tönügün kişin deymen. Dep sordu Aysımhan. Davamlaştırmen. Herkiz boldu kılamay men. Bu, minin hizmetim. Yokuruşundak muhim talepini koygan dursa, boldı kılımın, dəbli boldı kılamayman da. Bekalla bunun haman özlerge paydalıq şişkerlikini bilip kaladı. Özlerinin bire planları ba mu? O haqını qayılı qoğdak deymine? Bire əpçil çağrıları bulmuşsa, o haq herkizm unumaydı cümü? Dedi Kudret. Tönügün özlerimi ködle, o haqının peylini. O haqçı tomuşuğunun uçunlu kördü. Nəh paydı bolsılı boludu ulağa. Mən şu, bu kentte yıraqnı köygedek deyqandın birisi bolsa, şunu izdəb yürümən. Az adam, Kudretnin gibi çak-çak arlaştırıp cevap verdi. Aysımhan biraz oyunluvağan dinkin, Kudretnin yer tatıp, onunla piçirledi. Bu musa, biz... Aysımhan gepini toxtu velip, Kudretini neyme de digendek turup kaldı.
Tönügün azadem texnik, nəx meydan çığında dehqallağa, təkni ziştikinla, dəb onun paydasını şünç çöndürsə, dəb gəp başıldı Qudrat. Xaqla onun gibi qulaq sanmay, mızaqıp getdi. İçim ağırıp qaldı bu texnika. Aciz, oruq, kiçikli bir ayalken. Tex eğir boy, uvalamaz mı? Nəmə aldım o işini. Bıraq, minin demekçi boğunum, başqıla mazaqıgan bilən, mağa bu texniknin gepinin asası badek bilini vatıdı, dedi Aysımxan. Tönügün mağa müşündaq bilindi bu mısı? Meninçə, texnik deyən bir nimini bilib deydu, dedi Aysımxan biraz oyunu elib. O deyən, qandaqlı bolsun oqıganda. Anlasam, az adam texnik özü yaş boğunu bilən, ali mektepte məxsus bağ başqırışını öyengənmiş. Xizmətke çıqqan deyin ki, mu, 10 netçil tək pərviş qılış, özüm işləb çıqırışını tətqiq qıqanmış. Yeni gelib, ola deyən hükümətdən kadri, hükümətki vəqaltdan sözləydi. Demək, texniknin deyən gəpləri hükümətdən deyini. Hükümət, biz dehqallağı yaman bolsun deyiddi mu? Əlbəttə, paylıq bolsun deyidi də. Tünügün o təkki çimi su pürküyəndə, Osunlu aşırğılı bulduğalıqı toğırsızı sözlü idi, xaqla yeni onu mazaqıp külüşdi. Dedi Qudrat avazını pəs eydi. Xaq bilən nemi qarımız? Menincə, biz pən texnikiği işinişimiz gerek. Ondaq bolsa, texniknin digini boyunca bir tüp konu sahibi tekimizini yenilap aqanduq ya, dedi Qudrat. Özgərtgəndin ki, bütün bağını bıraqlı özgərtməmduq. Sınaq qılımız desek, qarab durubla yeni bir yel ketgüdək. Onun üstüge, az adam texnik yerlik sınıqın ötken davatmamdı. Aysım xanının qeyreti üstün idi. Əgər təkdin bir yıl husul anmay qalsaq, təkdin bir nimi çıxmadı edəb, bir yıl aş yürgülü bulmaz? Aşqanmayımız, partiya, hükümet və bu yedeki yurttaşla bağı, dedi Aysım xan. Әл арысы алтын бүшік. Өткенде Гуанчжоу тәвәккүл қылып кіріп, ішкінші қайтым шүнчі чон зиян татқан чағдымы ашқанмыған. Шу чағды қошныла, алдын қайтымды пайды алғанда бізге дейішкініміздің бір көйдің артық бәгенттің. Бұл қайтым зиян татып сән, кіралырыңны чықырып етіп, қалған пұлны бәсаң мұ, еңілі бой әдеке әркен базар бағастың төмен болмайды екен. Біз шуныңғы разы, біз саң ішініміз дейішіп, Қиын әхвалды қоймыған. Гуанчжоуға кіріп, пайды аламыған болсы мұ, чон зиян татмыдық. Шәһәр көріп, чық немеләні біліп алғанымыз қалды. Бір мұнш тәжірбі сабақымы еге боп қалдық. Бір иқылсаң, бір әқыл тапсаң дейді емес мұ?

0: Ya yemek içmekten, ya kıyım giyecekten remon olmasa nemiş kımmışın da hamış olup kalan sebalam.
1: Balalarının dünyası bir varak ak kağız emez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasebeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
0: Opa, kosum ağırıp gitti.
1: Bir aram bolu atımen de ağırın iş, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
2: Siz gep kılınmayı alıp getirip de buradan. Çıkayız gep kılıp olup için ne çıkıyorum ki gep kılmayı diken siz tehtir karım.
3: Lekin siz azal dönmemiş kalsız, hoşal emez tep sormaysız.
1: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
2: Bek çoğun sözler gitmem. En işte birinci olsanız anladın şu noti.
3: Ben bir kalkasam ama işin hiç kıymen. İmtihanda birinci olsam mı yeni lan tılanlayayım yani.
1: Çoğunla çıraylık yap kılıçını ögün iş gerek.
0: Ulan imiş sen alıp az yakıldı. Öz aldım mesul bana hoşmamdı.
4: Abba bu kadar mal işini bulamdı.
1: Balala daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazıda ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kulunu sunuduk Allah. Hatta Allah bul iş gerek ko.
0: Balalarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereyli.
2: Balalarımızdan köyüne yerim boğan, hoş boğan, açık gelgen vakitlerine ehmiyet vereyli.